gerçi kolaylık bolsa mı uzak müddet istimal kılganda birinciden asalla ozuqluqnun qubul qılınışı yeterlik bolmaslıq sebeplik yoşurun açarçılık halatını keltürüp çıkardı. Onun üstüge təxminən 70% sozulma kesellik bunun bilen münasibetlik boludu. Onundan kalsa tuzlanğan səy yukarı tuzlanğan yemeklikke təvə bulup asalla qızıl öngge çıraki aşqazan rakının körülüş qalpının eşip geçişini keltürüp çıkardı. Üçüncüden, korumu koruganda göçünü köp, köktatını asılıp koruganda nahaydı yeşlik buludu. Ama bunun da tamak talası kemçeli buluş alamet görüldü. Tamak talası yine üçey yoludaki çang tozan sömürgü çitap atılıdığan bulup, üçey raki xaupini tövelletişke yardım berirdi. Təklip, yemeklik materiallarını muvaffaq maslaştırış entayın muhim. Asaslık tamak kara açlık ve ak açlık buluşu. Korumalar göçlük hem göçsiz buluşu. Onun üstüye yemeklik türü köpkalı buluşu. En yaksı her günü 12 kıldın artık. Her haftada 25 kıldın artık yemeklik yiyiş gerek. Doğru dermek hesaplanmaydı. Tok kazan korusu bozulsa devamlık işiltiş. Öydeki tok kazan korusu da asasen bir kavet terfilorit materialdan yasalgan suvaq qavat buludu. İşiltiş vaqtının uzurışığa ägişip, bu suvaq qavatda sızılış yaki sırlar tüşüp ketiş ähvalları görülüş mümkün. Umumən etkanda tüşüp ketgen az miqdardaki suvalgı dançılarını fıkışmay çaynap yutup algan taqdırdımı bədən sırtığa çıkırıp etilip, anç çoğun təsir bolmaydı. Lekin terfilorit azraq buzgunçılık uçurısıyla buzgunçılık uçuraş külümü asta asta kene geldikten bargan sıri köp suvalgı uvaqçılarını uqışmay mifem bilen bille çaynap yotuvi içine keltürüp çıkırdı. Onun üstüge tok kazan körüsünün suvalgı qavati acırap çüşüp ketkenden giyin çaplışının aldığını eliş ünümü təsirge uçurap asalla mifemnin kızışı təkşip olmaslıq sebeplik tok kazan körüsüge çaplışıp qeliş, gürüç köyüp getiş, suyu kalmaslı qatarlıq əhvallar görülüdü. Köyüp getgen meyfəndə akrilamid qatarlıq rak payda qıldığan maddalar mevcut buluşu mümkünə. Həmiş köyüp getgen meyfəndə akrilamid qatarlıq müşu rak payda qıldığan maddalar mevcut buluşu mümkün. Təklip, tok qazan korusunu yaxşı asıraş, qatlıq nərslər bilən sürtməslik, yuymaslık. Eğer suvalgı kavati çüşüp getiş ahvalı görülse, en yaxsı vaxtı da almıştırıp etiş lazım. Üçüncü, yağdın buz çıkmağıca göç köktatını kazanğı salmaslık. Nurgun kişi yağdın buz çıkandın kiyin, andın göç köktatını kazanğı seliş gerek degen gepni anlağan buluşu mümkün. Bunun sebebi, İlgiriki yağlarının köpüncüsü yerik yağ bolğaçka adlaşma maddaları bir qadar köp bolup temperatura yuqırı bolmağan. Adatta 120 Celsius gradusqa yetmegen ahvalda mu yağdın buz çıqatdı. Şuna yağdın buz çıqıp temperatura örlegenden kiyin andın göç köktatlarını qazanğı selip qorumu qorlatdı. Hazır biz istimal qılıp atqan ösümlik yığının hemmesi çekkelengen yağ bulup temperatura nahaydı yukarı. Hatta 200 Celsius gradustan aşkan ahvalda andın buz çıkıdı. Eğer bu vaqtta göç köktatlarını kazanğı salsaq, vitamin, aksıl, qatarlıq ozuqluqlar buzgınçılıqqa uçıraplı kalmay, akrilamid, arlaşma, sikloamin, benzo, piren, qatarlıq rak payda qıldığan maddalar payda bulup, hazım qilish yo'li rak kasallik xavfining eshib ketishini keltirib chiqardi. Taklif. Odatda 50% dan 60% kicha qizigan yog'da qo'rimi qo'rishqi bo'ladi. Bir tal cho'ka tayyorlab mayg'i selishni tavsiya qilamiz. To't atrofida kichik ko'pikchalar chiqqanda mayning temperaturasining yaxshi ekanligini tushundirdi. Qozonni qizitib, sovuq yog'da qo'rimi qo'rsin bo'ladi. 4. Kazanını yumayı yeni bir korumunu koruş. Nurgun kişi işini tecesi üçün korumu korup bolğandan kiyin kazanını yumayla bir vasıtı yeni bir korumunu koruydu. Karmakka pakis göründüğün kazanın yüzüde may ve yemeklik kaldıkları bulup yeni bir kitim yukarı temperaturda kızdırganda may asalla

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır ertigenli haberler programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakşı mısınlar? Ertigenlik haberler programımızına anlayışınlarını karşı alınız. Bugün 2026 yıl 7 ayının 25 günü, Şembe. Dehkallar kalendarı boyunca 6 ayının 12 günü.
2: Avval bu kitimki programımızın asasi mezmullarını tanıştırırız.
1: Şincan Energiya Kesbinin

0: Ayrup esimlik elektr toriya qurilishidagi yadroliq nuqtalik qurilishning biri. Liniyaning uzunligi taxminan 356 kilometr. Butun liniyada asosiy munardan 803 o'rnatiladi. Qurilishchilar bu yerda yilda 100 necha kun bo'ron chiqadiganligi, temperaturaning 48 Selsiy gradusdan oshadiganligi, shundaqla tog'liq rayonda qurilish qilish, cho'ng mashina uskunalarining qurilish maydoniga kirishi qiyin ishkanligi qatorliq qiyin masalalarni ko'zda tutib, qurilish usulida yangilik yaratib, munar materialini kabel yo'li yasab toshish, munarni peshon gurupsi orqali tiklash vaqt tarixlandirib, gralashtirib mashg'ulot qilish qatorliq tadbirlarni qo'llanib, qurilish suratini butun kuch bilan kapolatlantirdi. Davlat elektr tori Shenjang elektr energiya chaklik sherikti qurilish shobi sherikti tur boshqurish birinchi markazining maxsus mas'uli Wu Shongshong mundaq dedi. Hozirgacha qurilishning 25% ini tamomladik. Qurilish bitgandan keyin 90 elektr torini 750 kilovoltlik asosliq tor ramkasi tarkibiga ega qilib, nohiyaning 220 kilovoltlik tor ramkasi qurilmasini a'lolashtirib, iqtisodning tez taraqqiy qilish ehtiyojini qondirdi. Avtonom rayon bu yil favqulodda yuqori besimliq, alohida yuqori besimliq elektr toridagi 37 turlik yangidan quriladigan va davomlashtirib quriladigan qurilishni bir tutash planlab olg'a surdi. Bu yil 5-chi oyning oxirigacha Shenjang elektr torining 220 kilovoltlik ham uningdan yuqori besimliq tok yetkazish liniyasining umumiy uzunligi 50 000 kilometrdan oshdi. Bu ekvatorni 1.100 dan 25 qitim aylanganga barobar. Shenjang asosliq g'ol tor ramkasini sijil kuchaytirish bilan birga butun rayonning tangpin taraqqiyotiga tang e'tibor berib, diqqatni chat yiroq joylar Egizlik, Chegra rayonining oxirgi 3 elektr toridagi ojiz nuqta, bosh og'ritadigan nuqtalarga markazlashtirib, tok taqsimlash torining oqillashish darajasi, avrishimlik darajasini o'stirishni sijil olg'a surdi. Shenjangdagi Tunji dengiz yuzidan Bak Egiz nohiya mikroelektr tori ulgi qurilishi Toshqo'rg'on Tojik avtonom nohiyasining to'g'rilashtirib ta'minlashga kapolatlik qilish tipidagi Aql mikroelektr tori muqim oldingi oyda muqim yurishtirildi. Davlat elektr tori Qashqar tok bilan ta'minlash sherikti Pan texnika raqamlashtirish bo'limining mudiri Lo Chang mundaq dedi. Har 30 megavatt soatda 15 megavattlik to'rsiman energiya saqlash turi va 6 megavattlik taqsimlama yo'riqlik volt turini yondashtirdi. Asosliq g'ol liniyada qashili ko'rilsa, sistema ayrim tor orqali yurishtirish andisini millisekund ichida qo'zg'itib, oldi bilan doktorxona, maktablarni tok bilan ta'minlashni kapolatlantirdi. 2025 yili Shenjangning yangi energiya generatori sig'imi 169 million kilovattga yetdi. Navbatda 10 million kilovatt darajalik 6 yangi energiya bazasi qurildi. Shenjangdan sirtqi yetkazilgan tok ichida yeshil tok nisbati 2020 yilidagi 21% dan 2025 yili 31% ga yetdi. 15-5 yillik yirik plan programmasida pokiz, tuvan karbonliq, bexatar, yuqori unumlik yangicha energiya sistemasi barpo qilishni tezlatib, energiya kuchlik davlati qurish o'tirg'i qo'yildi. Shenjang rayon ichini ta'minlaydigan 11 aylanma tor asosiy tor ramkasini butun kuch bilan barpo qilib, yeshil gidrogen, energiya saqlash qatorliq yangi kasb holatlarining ijodiy taraqqiyotini cho'nqirlashtirib, davlatning energiya bexatarligi va iqtisodiy taraqqiyotini kuchlik kapolatga ega qiladi.
1: Stansiyamiz xabari. Avtonom rayonlik xalq hukumatining doimiy yig'inida 7-ayning 23-chi kuni tushdan keyin qonunchilik maxsus leksiyasi o'tkazilib, Xi Jinping qonunchilik ideyasi chuqur o'rganilib, izchillashtirilib, Jonghua xalq jumhuriyatining millatlar ittifoqlik taraqqiyotini ilgir surish qonuni o'rganilib, qonunchilik tafakkuri va qonunchilik usulidan foydalanib, turli xizmatlarni yaxshi ishlash iqtidori uzluksiz oshirilib, o'rganish natijasi Jonghua millati o'rtaq gavdasi yangini Kamlash, Jonghua millati o'rtaq gavdasi qurilishini olg'a surish, millatlar ittifoqlik taraqqiyoti ishlarining yuqori sifatli taraqqiyotini ilgir surishning amaliy unumiga haqiqiy aylantirildi. Avtonom rayonun reisi Erkin Tuniyaz yığınğı riyasetçilik kıldı hem de söz kaldı. Jungu İctimai Fenler Akademiyası ilmi bölümünün azası. Devletinin felsefe İctimai Fen sahasındaki birinci derecelik tetkikatçı Şin Guangchun sırlık dersi ötüp Milletler İttifaklık Terakkiyatını ilgir sürüş kanununu, muhim ehmiyetini toluk tonuş, asaslık mezmununu doğru ilgileş, ögünüş, teşvik kılış, ızıçılaştırış hizmetini, çonkur yakşı işleştiğine ibaret, üç cahitin sistemilik yeşip düşendirdi. Yığında bunları körüstildi. Milletler İttifaklık Terakkiyatını ilgir sürüş kanunu da Cumhur Millet Ortak Gevdesi eğini müstehkemleş, Cumhur Millet Ortak Gevdesi kuruluşuna alıgı sürüş, kanun çıkırış asası məqsidi ve yadroluk vazifesi kılınıp, Şincan'ın terörlük karşı duruş mokumluğunu koğdaşını, kanun boyunca alıgı sürüşü, Milletler İttifaklığını kanun boyunca ilgir sürüşü, əsəbiylikini tügütüş hizmetini kanun boyunca kanat yaydırışı, puhta kanunçılık kapalatıya iyi kılındı. İşkini tikleşinin el kılgıç ehmiyetini çoğunkuru özleştirip, işkini koğdaşını katli işe aşırıp, Şincan'ı kanun boyunca idari kılıçta çıntırıp, Milletler İttifaklık Terakkiyatını ilgir sürüş kanununu yakşı zıçılaştırıp yolu koyuşunu, yeni devirdeki partiyanın Şincan'ı idari kılıç tedbirini toluk delcayda, umum yüzlük zıçılaştırıştaki konkret hareket kılıp, her millet amısını, Rahat cephadı bile buluş, şerep nomuslu bile buluş, hayat mamatlı bile buluş, takdir kısmetli bile buluş dek. Ortak gevdi ideyasını mustekem turguzup, anarının danıstek zıcı uyuşup, sosyalistik zaman yüleşkan Şincan kurduğun küşünü mücessemleşke yetekleş gerek. Yığında bunlar tekitlendi. Hükümetin her kayısı tarmakları ögünüşke estaidil teşkillep, bağırlık hadımlarını kaplaş, çonkuru ögünüş toluk özleştirişini şıkaşırışı, yeni taratku, dehkan çarvıçılar keşlik kürsi, otluk teşvikat ertirti katarlıklardan toluk faydalanıp, ammığa ken teşvik kılıp çüşendirip, kanunni yezi kent, mahalle, mektep, karhana, ictimai teşkilat, dini faaliyet sorunları kirgüzüşkü türtükü bulup, emme aileyi bildirip, kişiler kalbigi çonkuru sındırışı. Milletler İttifaklık Terakkiyatını ilgir sürüş kanununu yolu koyuşunu, Şincan'ın iktisadi ictimai terakkiyatının pütkül ceryanı sındırıp, iktisat, siyasi, medeniyet, cemiyet ve ekologiya medeniyeliki kuruluşu katarlıklarını bir tutaş planlap, halk durmuşu zıç yıkılışıp, yukarı süpetlik terakkiyatı türtüki bulup, milletlerden kenk ölümde arılışı, almıştırışı, yukarılışını ilgir sürüp, Barlık ıslahat terakiyat ne? Cumhur Millet Ortak Gevdesi enini namayan kılıç ehmiyetiyi iyi kılıçı. Her derecelik hükümetle, hükümetinin erkayız tarımaklardaki rehberi kadırla, kanunçuluk tefekkürü ve kanunçuluk usulüden faydalanıp, türlü hizmetlerini yakış işleş iktidarını aşırıp, kanunçul hükümet kuruş talepi boyuca, başlamçılık bilen kanunu hürmet kılıp, kanunu ögünüp, kanunu rüayi kılıp, kanundan faydalanıp, kanun boyuca tedbir belgüleş, kanun boyuca memuriyet yürügüzüş iktidarını aşırıp, iş becerişte kanunu asaslanırgan, İşki yolukkanda kanununu izleydiğen, meselini hel kılışta kanundan paydalanıdığan, ziddiyetini hel kılışta kanunu tayinlendiğen yakşı kanunçuluk muhiyeti şekillendirişki türtükü bulup, hükümet hizmetlerinin kanunçuluk yolu da yürüşüge hakiki kapaletli kılışı gerek. Avtonom rayonluk halk hükümeti partiya grupsının azaları, halk hükümeti organ partiya grupsının azaları, hükümet terkibideki tarmakla, hükümet gibi bastı karşılık aparatlardaki mesul yoldaşla meksus temelik leksiyagi katnaştı.
0: Stansımız muhbiri Yangju haber kıladı. Avtonom rayonluk halk hükümeti ahbarat işhanesi tünögün düştüm burun ahbarat ilan kılış yığını ötküzdü. Yığında bu yılın aldıngı yerimada Şincan'ın rayon işlep çıkırış umumi kımmetinin 1 trilyon 31 milyard 354 milyon yuengi yetip özgermez baha boyunca hesaplığanda bulturku şu mezgildikidin 3.7% eşip ıqtisatta mukum eşiştek terakiyat vaziyeti barlıq gelgeliki umumi uxturuş kılındı. Aldıngı yarım yılda Şincan'ın yezgilik işlep çıkırışı umumi cahitin tayşi mukum buldu. Köktat, meyve məhsulatı eşi şalıtını sağladı. Avtonom rayonluk statistiki idarisi partiya grupsının azası, idarının muavin başlığı Veyhong tonuşturup mındak dedi. Aldıngı yarım yılda Şincan'da dehkancılık, ormancılık, çarvıçılıq,

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Şalının gürüşke aylanışıga 2400 saat, buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat, şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat, kalı güşünün lastikhanga çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saklanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa el avalaylı.
2: İqtisatçıl ve ticaretçilik bulup, əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Şalının gürüşke aylanışıga 2400 saat, buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat, şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat, kalı güşünün lastikhanga çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saklanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En-enevi ör-adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

Şinşitan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küşəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalması, guji yasalması. Qoşumçı material yok, şekli kapsol. İçideki dora qoğur, yaki beğirran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küşəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küşəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalması, guji yasalması. Qoşumçı material yok. Şekli kapsul. İçideki dora qoğur ya ki beğirran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küşəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalması, guji yasalması. Qoşumçı material yok, şekli kapsol. İçideki dora qoğur ya ki beğirran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küşəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küşəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalması, guji yasalması. Qoşumçı material yok, şekli kapsol. İçideki dora qoğur ya ki beğirran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küşəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi, menevi makanımızni obrazlıq təsvirləp bermekte.
0: En-enevi ör-adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlınıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar yipek kebi, milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

Yüksulu Vatan Şincan. Hürmetlik radyo anlıkçılar. Bu sehifimizde bu yıl Alatau Tömür Yol portada katlanan Cungu Avrupa, Otra Asya nöbetçi poizinin 5000'den aşkalıkını tanıştırımız. 7. ayının 21. günü saat 17'de yeni energiyelik optimobil zapçastırı, günlük turmuş boyumları kaçlanan Cungu Avrupa nöbetçi poizi Alatau Tömür Yol portadan Avrupa'ya karab yolu çıktı. Bu yıl bu portun ötken Cungu Avrupa, Otra Asya nöbetçi poizleri umumi sanının 5000'den aşkalıkının direk biridir. Portke çegara halkıgan yük transporti yukarı ünümlük ravan yürüyüş haltını saklap, bir belbağ bir yolunu yukarı süpetlik ortak berpa kılışkı küçlük hareketlendirgüç küç koştu. Alatau vokzali bütün mushape vakt cedveli boyunca Cungu Avrupa nöbetçi poizlerga aldın kapalı kılış mekanizmi orundup, aldın almaştırıp kaçılaş, aldın gruplaş, aldın toşuş prinsipini yolu koyup, bütün mushape vakt cedvelinin del vakti de yolu koyuluşuğa, yukur ünümlük nakleştirilişi kapalı kıldı. Üçüncü pesilde memleket boyunca tömür yol haritası tanşelgendin ki, Alatau tömür yol portudun ötüdüğün çegradın kiriş çıkış bütün musafe vakt cedveledi ki, Cungu Avrupa nöbetçi poizi liniyesi 8'ge köpeytildi. Daimlaşkan katnaş her haftada 27 kıtımı yetti. Nuhtu belgilengen, liniye bekitilgen, devreliki bekitilgen mukum nöbetçi poiz sepi, portnın çigara halkıgan transportini kölemleştiriş, kiliplaştırış, daimlaştırış seviyesini sıcıl östürdü. Nöbetçi poizlarının yukarı ünümlük mukum yürüyüşüge tamıncının ötküzüş endisinin üzlüksüz yengelenişi ve akıl port kuruluşunun koş, küç koşşi türtke bolgan. Poizlarının kıtım sani yukarı, aylin işi tez, vakt ünümü küçük buluştak alaylıkı karıda, Alatau tamıcısı tömür yol tarmakları bilen maslaşış, hem türkü buluşunu küçeytip, akıl tömür yol portu bilen tevellikte tez tamıcının ötküzüş birleştirilgen endizi ıslahatını çonkır ilgiri sürüp, akıl maşini tekşürüş üskünüsü sepleb, AI akıl maşinada tekşürüş teknikisini kullanış, tömür yol mal tizimlikini birleştiriş katarlık, kolaylaştırış tedbirlerini aktif kullanıp, kolaylaştırış tedbirlerini üstüleb kullanıp, tamıncının ötüşünü tekşürüş tertibini,

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoqlı mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup, əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp, söz hərəkətimizde ülgü bolaylı.
0: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoqlı mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat ve evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teyhimu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tesvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yarqın ism. Hürmetli radio anglıgıçılar, bu sahifimizde 7 yıl küreş kılıp parlak kişilik hayatını tavlagan Qamirdin Yusup bilen tanışmız.
1: Yakından bu yan Qaramayda uda yukarı temperaturlu havarayı görüldü. Sincan, Künlong neft jabtukları çeklik şirketinin Kaçalka torubisini kızdırıp bir tarap kılı süpütini Tengşeş rayondaki işlep çıkırışlıyın yası da Qamirdin Yusup ve onun hizmettaşları aldıraş işlep atkan bulup peşanısıdın akkan ter kıynık kızıl renglik hizmet giyimige tohtumay tamçıla batattı.
0: Qamirdin mundaq dedi. Qaramay koçularının hemeli yerden neft işçilerinin simasını körgülü boludu. Bazıla neft kespe arklık bir şehir beyiydi deyişidu. Bu hem mağa okşaştı kallanın yakşı turmuşki eriştirdi. Qamirdin yakan nayesinin hangdi bazırdın. Ailesi de 6 canba. O balılanın çoğu, ata anısı dihkancılık bile şugulunudu. 2013 yılı Qamirdin yakan nayesindeki bir kespi mektebini pütküzgendinkin, öy bezeş bile şugulunup, ailesinin kırımını aşırışını ümit kıldı. Ama bu kespinin kırımı mukum bulmağaçka Qamirdin tekimi mukum hizmet izdeşki başladı.
1: 2019 yılı Qamirdin adam küçü baylıqı ve ijtimai kapalet tarmakları teşkilligen karxanlarının məxsus meydan xadim təklif qilish faaliyetige qatnışıp Qarmay şəhərige caylaşqan Şincan Künlong neft jabtukları çəklik şirketige gelip işləp çıqırış liniyası da işçi boldi.
0: Qamirdin'nin kəsbi asasi, üskünü məşğulati, hünər sənət parametrini bilmək bolmay turup İş ornağı çıkış haltını özgertişi unçı asanığı düşmedi. Karxana Qamirdin'nin hizmet ornağı tezirak maslışı üçün peşkadem ustam Andrew ne onunla kol mu kol ögütüp yardım berişki orullaştırdı. Yaz günleri sehnin ıslıklı adamını huddi kaskanı turgandak yes kıldırattı. Andrew June üskünlerinin asası meşgulatı, su besimi, temperaturasını tanışış katarlık yadırılık nuktlarını Qamirdin'e zerikmey sözlep verip her bir halkını mı kem koymadı.
1: Kızdırıp bir taraf kılış işler tipi de su besimi, temperaturunu kontrol kılışta parametrede azraq eğiş bolsa, pişiklanğan torubu detallarının şekli özgürüp kereksiz bulup getirdi. Dastlabda Qamirdin xato mashg'ulot qilganlikdan toruba detal o'choqqa chirmishib qolgan. Anji Jun uni ayblamasdan, balki uni sabrchanlik bilan qayta ishlashga yetaklab, masalaning paydo bo'lish sababi va qandoq qilib o'xshash masalaning qayta yuz berishidan saqlanishni aniq aytgan.
0: Qamirdin Anji Junning butun vujudi bilan bergan yordamiga tayinib g'ayratga keldi. O kündüzü sekti məşk kılıp, keşte yatakı kaydıp gelip, kəsbi texniki kitaplarını təfsili görüp, düşenmegen atal qulağı belgeselip, ədisi çıkıp barğanda yolukka məsləni ustamdan sorab ögendi. Bir yıldın ken kitabının həm yerini onun sızgan ıznaları kapladı. Qamirdin səmimilik bilen, qeyinçiliği yolukkanda mənmü vazgeçişini oylugan dedi. Ögünüş çeryanı da onun da mı yurtuğu kayıtış oyu payda bolgan. Andrew June'nin nasihat kılışı bilen onun turup kılış işençi müstehkemlengen. En ustam onunla teknikinin yakşı ögengen ile andın aile turmuşunu kamdıgılı boludgalıkını eytkan. 2021 yılı karxana işlep çıkırış orulaştırmasını tanışıp kızdırıp bir taraf kılış iş tertipinin hizmet miktarını azaydı. Qamirdin teşebbüskarlık bilen iş ordunu almıştırıp Dulsu hüner sen etini ögendi. Ustazi Changwin Bin'e ergeşip yeni üsküller bilen nöldüm başlap tonuştu. 2023 yılı pişkan kızdırıp bir taraf kılıç teknik sığa tayınıp Qamirdin kızdırıp bir taraf kılıç süpet tanşaş rayrının grupu başlıklıkı östürüldü. İlgiri onu yetekligen Andrew'un pürsetini yaşlığa ötünüp verip muavin grupu başlıkı boldu. 2025 yılı karxana rakamlaşken işlep çıkırış liniyasını kengaytdi. O yana rakamlı kontrol kılınan stanok teknikisini

0: ümitvar pozisiya turmuşunuzu rangdaralaştırıp teninizge sağlamlık, küç kuvvet ata kalıdı.
1: Yeni bir gün güzel turmuş seherden başlanadı.
0: Emde anlaydığınızla Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın bir vasıta anlatıladığın ten sağlıklı zor baylık programısı.

Dövlət davalanış kapalıti idarisi yakında bütün memleket boyunca 2025 yıllık davalanış kapalıti işleri terakkiyat istatistiği akbaratını ilan kıldı. Akbaratta görüstülüşçe 2025 yılı devletimizde davalanış sağırtısı teminatıdın bəhrimen bulğallar 8 milyard 750 milyon adam qitimgi yetken. Bunun işçi de işçi hizmetçiler sağırtısıdın 5 milyard 486 milyon adam qeytim. Ahaliler davalını soğurtisi təminatıdın 3 milyard 268 milyon adam qeytim bəhrimen bolğan.

0: asası kanun teşvikat münbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlık belgesi.
0: Kanun idari kılıç gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınızlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programması.
2: Hürmetlik radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge hemrah programımızdan alışılan karşı alımız. Ben riyasetçi Ahmetcan Abdükerim. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratko sılışıtın abonuçlar terminalıda mas kademde anlatılıyordu. Hem de her vakit kayıtı anlayılıp oluyordu. Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda mundaq mezmullah boyunca anlatış birimiz. Kanun haberleri sahipimizde iki tarmak, ictimai teşkilatlarının münevverlerini bahalığında men'i kılındığan işlerini aydınlaştırdı. Atınım Raylık Bazar Nazaret Kılıç Başkuruş İdarisi, məxsus tedbir çıkarıp, Cənubi Şincanın tərəqqiyatını qoludu degen haberler dikkatini adı buludu. Dilo ve kanun sahipimizde içigi eçilidigan işini sırtıgı eçilidigan kılıp özgertip, davağı kaldı. Bu xil bezeş erkeligiga yol koyulmaydı degen dilo misalini sözləp birimiz. Amma üçün əməli iş qilib biriş sahipimizde kanunçılıq mülazimeti suluq yer bağıtısı göt geldi. Arşan nayelik köçmü mürəssə işxanısı səpərdiki baş qetinçiliğini həl qildi degen məzmun diqtınladı bulur. Əmdə diqtına bugünkü kanun sizgə həmrah programımızın təfsili məzmunlurdu bulsun.
1: Kanun haberleri.
2: Yakında Halk İşleri Ministerliği, Merkezi Komitet Cemiyet Hizmeti Bölümü, İctimai Teşkilatlarının bahalaş takdirleş faaliyetlerinin başkuruş çağrısını ilan kılıp, İctimai Teşkilatlarının bahalaş takdirleş faaliyetinin çegirası, bahalaş takdirleş türünü yolu koyuştu ki, hareket ölçümü ve men'i kılınan ehvalla katarlıklarını aydınlaştırdı. Çare 2026 yılı 8. ayının 1. günüden başlayıp yolu koyuldu. Əslədiki ictimai təşkilatlarının bahalaş ölçəmgi yetküzüş, təqdirləş faaliyetini başquruş çağrısı birli vaxtı bekar qılınıdı. Çağrıda eytilgən bahalaş təqdirləş faaliyeti ictimai təşkilatlarının asası məqsəd və kəsb dairisi boyunca bahalaş şərtini qatıq bekitib, qeliplaşqan bahalaş tərtibini ada qılıb, Cungu Komunistik Partiyasının rəhbərliki və sosializm tüzümünü qət'i himayi qılgan, asası qanun, qanunlağa nəmunilik bilən rayi qılgan, əxlaq pəziliti al-i canab, töhbisi gəvdilik şəxs, kollektiplarını təqdirləydiğən,

0: gerkenlikten çang ekis yarlanan. Hukuki çekiliş tölem cevapkarlıkını üstüge ilişi gerek. Koridor amevi ot müdafiye tarkaklaştırış yolu tebe bulup, sırtkı içilidigan şik katnaş boşluğunu ilgilevalıdı, tosuvalıdı. Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin ot müdafiye kanununun 28. maddesindeki belgelemeye asasen her kandak orun şahsının tarkaklaştırış yolu bir hatarı çıkış eğizini ilgili verişiğe, tosu verişiğe, iti verişiğe yol koyulmaydı. Eğer ot müdafiye yolunu ilgili valsa, memuri cazağı duç gelişi mümkün. Sotçının köpketim sevirçallık bile muresse kılışı, kanunu umumlaştırıp yitekleşi arkalık, çi ekis ahiri özüdeki meseleni inik tunuk biyetti. Şunakla belgelemeyi kılap halda bizeş, tüzütüşünü red kılışının kanuni akıvetini düşendi. Çan ekisinin davalını şıkıraj etti, dem elip kütünüp, işkı dâhli yetiş, ruhi ziyan katarlık emeli ziyanı birleştirip, iki taraf öz ihtiyarlıkı bilen muresse layihası hasıl kıldı. Çi ekis, Çan ekske davalanış hıraciti, perviş hıraciti, uzuklanış hıraciti, hem ruhi ziyan teselli pulu katarlık türlük ziyanlarını tölep bedi. Dilo misalığı birleştirip, sotçi anlıkçı dostlara, üy bizigende tövendeki hata karışlardan saklanışını eskertti. Birinci, Ultrak rayon binalarıdaki şiklenin içiliş usulü, koridoru orlaştırılışı, kespi kuruluş, ot öçürüş tarmaklarının tekşürüp ötküzü verişinden ötken bulup, ammevi yol yürüyüş, ciddi takabül turuşki kapalatlı kılıçının asası. Öy ilgileri pekat öyünün içki kısmını kanunluk işiltiş hukukudun behrimen boludu. Öy işkinin içiliş yönelişini öz meyleçi özgertiş hukuku yok. Koridordaki ammevi boşluğunu ilgili veriş hukuku yok. Bulmasa koşunlarının hukuku ve ammevi bir hatarlıkıge ziyan yetküzüdü. Koşullarının makulluğunu almayan hem de bir hatarlık yoşurun hepsi mevcut ahvalda öy ilgileri, öy cay içiş soğudigiri, öyünü tapşırgan çağdaki esli haletini saklap gelişi gerek. İkinci, özgertip kuraştırılgan işikte bir hatarlık yoşurun hepsi varlıkını inik bilip durup, köp taraf eskertken tüzütüşke heydekçilik kılgan bolsumu, yanına tüzütüşünü red kılsa, subjektif cahette roşen hatalık mevcut boludu. Sokuluş, yıkılıp çüşüş katarlık adem zahimlendiriş hadisleri yüzbergen haman, hatalık ötküzgen terep, kanun boyunca davalanış hıraciti, perviş hıraciti, uzuklanış hıraciti, işka dâhli yetküzüş hıraciti katarlık türlük ziyanlarını töleydi. Kılmışı eğri bolsa yine ruhi ziyan tölümünü üstüge alıdı. Üçüncü, koridor amevi ot öçürüş boyunca tarkaklaştırış yolu teve bulup, şik sırtkı içilse yürüyüş boşluğunu ilgili valıdı, tosu valıdı. Ciddi ahvalda kişilerin keç kutuluşu, ot öçürüş kutkuzuşuğa toskılık kılıdı. Ot müdafiye bir hatarlı kaidesi kılap bulup, öcay mülazimeti ve alakadar mesul tarmakla kanun boyunca tüzütüşkü buyrusu buludu. Programının torda hem türkü buluş mahsus rayonu içildi. Eğer sizden bu mesleğe soradığın kanun meseleleriniz bulsa, Sluşşatin aboneciler terminalini çürüp, programını hem türkü bulup söz kaldırırsınız buludu. Programının tekemi köp esil mezmulları Sluşşatin aboneciler terminalıda.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunga tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.
2: Şinşitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora, terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, Guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur yaki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetlep bedeni küçeytudu. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balılar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300 427 05 007. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-77-88. 400-993-77-88. Shing Shitan markalik börek quvvatlash badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dori. Tarkibi Epimedium oti, siliq yopirmoqliq azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmisi, guji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dori qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'mi sal chuchmal. Asosiy roli börekni quvvatlab badanni kuchaytiradi. Bel put telib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash Köz torluşuş, yürek sıkılışı şıltıldı. Ölçümü, her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün görübilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca setibilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-77-88. 400-993-77-88. Shing Shitan markalik börek quvvatlash badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dori. Tarkibi Epimedium oti, siliq yopirmoqliq azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmisi, guji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dori qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'mi sal chuchmal. Asosiy roli börekni quvvatlab badanni kuchaytiradi. Bel put telib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash Köz torluşuş, yürek sıkılışı şıltıldı. Ölçümü, her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün görübilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca setibilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Maslahat so'rash telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Shing Shitan markalik börek quvvatlash badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dori. Tarkibi Epimedium oti, siliq yopirmoqliq azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmisi, guji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dori qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'mi sal chuchmal. Asosiy roli börekni quvvatlab badanni kuchaytiradi. Bel put telib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash Köz torluşuş, yürek sıkılışı şıltıldı. Ölçümü, her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün görübilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca setibilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Maslahat so'rash telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.
3: Kangfuyan şirkinin 23 yıllık huzur məhsulatı yemeklik arkalık kuvvet oluqlaydıgan Jinmu, Jingoshu, haqiqi türde hem yemeklik hem doğru kılınan materiallardan işlenken. Terkibi de Joğar gül, Kiçek gül, Yavu çilan meğizi, Jigan, Çakak gül, Palmı merizi, Alkat, Tunus urka katarlıklar var. Esli Khameshan üstü yoklu. Kangfuyan şirkinin Weichan Kang Zerpe, Zijin Lungji katarlık kıpkılı məhsulatı var. Konu karkana Kangfuyan şirkinin kuşkabar. Kangfuyan şirkinin sağlamlık yeteksi Fatime Muallim'nin Mehmeydan'da məhsulat bir iş pahaliyeti başlandı. Fatime Muallim 7. 26. günü Oten şehri yeni Lop Beket'nin udulduki 567. numarlı Kangfuyan məhsulatlarının məhsul Tutukunda 7-nin 27-nji kuni Qarqash nayasi 19-19 so'di shahrining qiypash o'dildiki Kangfuyan maslahatlarini maxsus etib tutukunda xaridorlarga maslahat berildi. Shu kuni do'konga kirgan xaridorlar mukofotli faoliyat qatnashib kutilmagan xushallikka erishishadi. Bundan boshqa Xinjiangdagi Kangfuyan maxsus etib do'konlarida 7-nin 24-nji kundan 31-nji kunigacha mahsulot sotib olsa sovg'a berish faoliyati o'tkazildi. Butilka ig'izni savmoq qilsangiz kutilmagan xushallikka erishasiz. Tezdan kelib qatnashing. Maslahat so'rash qiziq liniya telefon nomeri
4: 400-666-1185. 400-666-1185.
3: Sog'lom bo'lay desangiz, foni Dangliq korxona Kangfuyanni tanlang. Kangfuyan Şirkinin 23 yıllık huzur məhsulatı yemeklik arkalık kuvvet oluqlaydıgan Jinmu, Jingoshu, haqiqi türde hem yemeklik hem doğru kılınan materiallardan işlenken. Terkibi de Joğar gül, Kiçek gül, Yavu çilan meğizi, Jigan, Çakak gül, Palmı merizi, Alkat, Tunus urka katarlıklar var. Esli Khameshan üstü yoklu. Kangfuyan şirkinin Weichan Kang Zerpe, Zijin Lungji katarlık kıpkılı məhsulatı var. Konu karkana Kangfuyan şirkinin kuşkabar. Kangfuyan şirkinin sağlamlık yeteksi Fatime Muallim'nin Mehmeydan'da məhsulat bir iş pahaliyeti başlandı. Fatime Muallim 7. 26. günü Oten şehri yeni Lop Beket'nin udulduki 567. numarlı Kangfuyan məhsulatlarını məhsus etib tutukunda ayında 7-nji 27-nji günü Qarqaş nayiyesi 19-19 Sodi şehrisinin qıypaş odoldiki kanfuya məhsulatlarını məxsus etib tutundu. Xeridarlarga məsləhət verildi. Şu günü dükkan kirgen xeridarlar mukafatlı faaliyet qatnışıb kutilmegen xuşallıqqa erişeler. Onunla başqa Şinjanki kanfuya məxsus etib dükkanlarda 7-nji 24-nji gündən 31-nji günügeçe məhsulat setib alsa sovğa beriş faaliyet ötküzüldü. Butulki iğizni savmaqsınız kutilmegen xuşallıqqa erişisi. Tezden kilip qatnışa. Məsələ soraş qızıq liniya telefon numarı
4: 400

0: bir şeyler. Onunla başka Şincan'daki kanfuya mahsus sertifikalarda 7. ayının 24. gününden 31. günü geçe mahsulat setuvasa soğuğa veriş faaliyeti öpküzüldü. Botulki ığızını savmaksınız, bilmeyen kuşarlık erişsizsiz. Tezden kilip katlaşan. Mesela sonra kızı feniye telefon numarı
1: 400-666-1185. 400-666-1185.
0: Sağlam olaydısınız, konu dağınlık karkana kanfuyanı talan.

tağ deryalar arasında beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişinin yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıprak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Hürmetlik radyo anlayıcılar. Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Mumba Tıprak programısına alışanlarına karşı alımız. Mən Pərhad Ömər.
1: Mən Roşengül İmam.
0: Bu kıdımkı programımızda tümendeki məzmunlar dağılış birimiz.
1: Güllünü batkan yezi kentlerge nəzər sahibimizde Xotan Nahiyyəsi Əməndin mol hosul aldı. Qaqaslıq xəliqni beytidigan Mumba Tıprakı aylandı. Bəş tögüdün köp xil top buluşqıca Kuça şehri, Çimen Bazarı, San Kenti, özgüce bakmıcılık marka yolunu açtı degen mezmunlarını dikkatlerine sunumuz.
0: Kaltız beş mahirleri sahibimizde yakın ayısı yen özten yazılık parti komitetinin muavini şucisi Li Zhenjiang yazı kentte 8 yıl yıl startıp ammini özgüce kesplerini terakki kıldırışkı itekledi. Kiriyen ayısının Toğrağaz yesi, Toğrağaz kent, partiya yetişkisi şereplen, memleket boyunca ilgar asasi katlı partiya teşkilatı digen namgı erişti digen mezmurlar deyiktanladı buludu.
1: Yezi ilgiliki yeza dehkallarga alakadar uçurlar sahibimizde, Maliye Ministerliği yezi kentlerini güllendiriş məxsusturge, inak, güzel yezi kent kuruluşu yönlülüşü 2026 yılı Merkez Asasi Kuruluş Selinmesi Hamçotu'dan 5 milyar yuan düşürdü Katarlı kucurlarını anlattığımız.
0: Radyo Anı Uçula. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku Sılı Şitin Abocular Terminal'da maskademde anlatıldı hem de her vakit kaytırıp anlıklı buludu. Hem de deyiktanla programımızın tepsili mezmurları da bulsun.
2: Güllünü vatkan yezik hentlagi nezer.

0: altıs beiş mahirleri.
1: Radyo anıgıçlar, hem de kaltıs beiş mahirleri sahipimiz bu içe. Yakın ayısı yin öz tan yazılı parti komitetinin muavin şucisi Li Zhenjiang'ın yazı kenti 8 yıl yıldız tartıp amini yitekler özgüç kesiplerin terakki kuldurgalı kutuğursudiki ilk ayını sözlep birimiz.
2: Tomus'daki 7 ay del, yakın nahiyesi yeni öz tan yazısı da Septergül en boraklap içilgan mezgil. Etiz başlarda kent ahalıları beşiğe çığ kalpak kiyip, İngişip durup, güller arası da uçkandak ötüp, danı-danı tolgan septer gül üzüp haltıq zilip atattı. Bu septer gül, mol husuldan direk berip durattı.
1: Yırakı nazar salganda gülzarlıqnın şikırsı da altın renkli gülleri mevcut urup turgan bulup, bir adam hemmedin tizmeni vatattı. Onun ismi Li Zhenjiang. Yeni Özten Yazılık Partiya Komitetinin muavin şucisi. Bu yerde hizmet kılvatkınağa 8 yıl boldı.
2: Gülzarlıkta Li Zhenjiang mənzirge qaraşqa çolusu mü dəgmək, mangaç, kent ahalılar bilen paranlaşıp, işle-

0: Tbilis siyitiş toqtami imzalışıqı türkü boldi. Şirketler uruq və oğut bilən təminləb, güllər eçilğan dinkin bazardiki tüvən çəki kapalı tıqlanğan bahada sitib aldı. Şunun bilən, Ali Məktəb Tədqiqat Kollektibi bilən odulluşub, Səbdərgül qoludun xaytidin paydalanış yolu üstüdə izdinib, gülni göhərgə aylandırdı.
1: Kiçik Səbdərgül yer baylıqını canlandırıblı qalmay, teximo muhimi dehqallarının kirimini aşırış ümidigə tərək boldi. Bugünkü gündə yeni östən yesisi də Səbdərgül östürüş kölümü 6100 modun aşdı. İnçke pərviş qiliş arqılıq yezi kəndlərinin özgəcə kəsibləri muqim tərəqi qıldı. Özüş məzgilidə yezidiki eşinçi əmgək küşləri işik aldıdıla işləb kirimini aşırdı. Bir pəsillik eçiliş məzgilidə həmmə o illər xeyli köp kirim qıldı.
0: Lekin bir xilli kəsibki tayınıbla bir yıllıq turmuşqa tirək bolğul bolmaydı. Li Jinjiang köp yıllardın buyan yeng özdən yesirki bir qısım kən ahalarının köpüncisinin pəqat buğday və kivəz teriydiğalıqını. Teriqçilik qorulmasının bir xil işgəlikini yıl boyu şamalda aptap diyürsüz mu, yan çıxının ançı tonu peyip kətməydi qalıqını bayıqqını. Li Jinjiang mondaq dedi. Buna qayfalı qandaq mu qət kütürgül bolsun.
1: 2019 yılı, o kent kadrlarını başlap etraptaki nahiye şehirlerge tek şürüşge berip, etrapni bir ailenip çıkıp, nazarını Poskim nahiyesinin kök burçakka ağdurdi. Usulü yukarı, bahası muqim bulup, yeni östengnon tuprağı ve suyudumu östürgülü bulatdi. Bırak, kaytıp gelip ammini seperver kılganda, amma beşini çaykap. Biz östürüp bakmağın, navada setip çıkaralmasak kanda kılımız. Dedi. Onların degen sözlerinin tegi de pekat ziyan tartıştın korkuş degen endişeli bar edi.
0: Li Jinjiang onlardan ağırın edi. Çünkü navadı dekhalar bu cephağı berdaşlık berelmeyi bir pesillik usul yığvelinmese bir yıllık uzukluk açlıkı üzülüp kalattı. O yığın eşkı aldırmay aldı bilen kentki peşkadem partiye azaları ve peşkadem yaçeki şucilerini tepip onların öz yerde kök purçakını sınak tarihsi de öz türüşki seferber kıldı. Yine teknik kadın teklif kılıp kol mu kol ögetti. Öz türüştün tartıp cazı tikleşkice hem iş tertipi inçki ilip verildi.
1: Şu yili baş yazda kök purçaktın mol hosul elinip bir mu yerden 3-4 tonna usul çıkıp, kirim kevaz terigandik edin neçesi açtı. Li Jinjiang ımındak dedi. Ama pul tapkallıkını görüp, ikinci yılı seferver kılmasak mı, özleri kent ahalliler komiteti gelip, kökburçak terimakçı buldu. Bugünkü günde, kökburçak terikçiliği bütün yazıda umumlaştırılıp, Səbdərgüldün kalsa yeni bir özgeç kesipke aylandı.
0: Li Jinjiang 8 yıl jarayanda yeng östan yesirki kesek öylerini yeng öyge, oylu aralarını güllükke özgertti. O şucaydaki alem şumul terakiyat özgürüşlerge guvah boldi. O mundaq dedi. Hazır yezda emmi ayılda yeng meyve çevi bar, oylu aralar meyvelik teraklar bilen dolup ammının kirmi açtı. Ailesi illik inak bulup, emmi adamının çehride bəxt külkisi cilvilendi.
1: Li Jinjiang ve bütün yezideki partiye azaları kadrlarının başlamçılığı da bugünkü günde yeni östen yezisinin özgüce kesip teyrikçilik gölümü 23,000 modun açtı. Çılan, örük, şinmey, gelas kadarlık özgüce ziraatlar tutaş ketken bulup köpkül kesip uğrullaştırılması şekillendi. Kün nurunun çüşü yeterlik. Tuprak süpüde muvapık buluştak tabii evzellik tayınıp türlük meyvelerinin eti doğuk təmi yaxşı boldi. Yeza yana vəziyyətki qarab, tört pəsilinin həmmisi də meyve beridigan, tört pəsilinin həmmisi də sayahat qılığılı boludigan, yezi kent səyili sayahat mənzir noxtisi bərpa qıldı. Özgücə kəsiblər, yezi kent ixtisadını müstəhkəmləş, ammanın kirmini sicil aşırışqa küç qoşdiki puxta tərəkki aylandı.
0: Bugün künde her kıdım tomuz kirgende altın renkli gül diyenizi yeni östan yesinin en güzel menzirsiga aylandı. Yurttaşlarının turmuş mu bu etizdeki ziraatlarga okşaş tedirici bayaşatçılık toldu.

0: ешіл тағыларғы нәзәр селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шұндақ бір парчы ер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılarına vatkınanla Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Mınbet Pırak programı zemde deyiktağına yezi iyilikli yeza deyikallarla alakadar uçurladı bulsun. Yakında Maliye Ministerliği yezi kentlerini güllendiriş meksus türge inak güzel yezi kent kuruluş yönlüsü 2026 yıllık merkez asasi kuruluş selimiz hamçı otudun 5 milyar yuan düşürdü. Okturuşta mundak değil. Merkez asasi kuruluş meblağının işletiliş ürününü özdürüş için her kaysi caylar 2026 yıllık merkez asasi kuruluş denilmesi hamçot meblağını tezden bölüp düşürüp, hamçotun icra kılıç süreyetini tezletip, meblağ ürününü baş kuruş ve nazarat kılıçını yanımı küçüğe yetiş gerek. Maliye intizamını katlık icra kılıp, merkez asasi kuruluş denilmesi meblağını yötkep işletiş, igelli bilişini katlık çekilip, yıllık ünüm nişanını karalda işgal şuruş ve

Yakında Devlet İstatistik İdaresi bunlarını bildirdi. 2026 yılı memleket boyutu yazlık ağaçlık olsa olu tuncu kırtım 300 milyar cıngdın açtı. Bu yıl kirgenden bu yan bütün memleketteki erkaçlı caylar ağaçlık bir katerlikliği partiye komiteti, halk hükümeti ten mesul buluşunu katık emeliyleştirip, ağaçlık işlep çıkarış mesuliyetini çıngıtıp, putulap, Huanghe deryası, Huayhe deryası, Hayhe deryası rayonlarda küzgü buğdayını kengülemde keçkip deriş. Kısmen rayonlarda küçlük, öl yığın, körülüş, katarlık, paycısız amıllarının təsirini yenip, memleket bu içi yazlık aşıktın mol olsun ilişkini işe aşırdı. 2026 yılı memleket bu içi yazlık buğday teyirliği külüme asası cettin mokum bulup, birlik olsun mokum buluş asası da yukur örlep, yazlık aşk olsun 301 milyar 490 milyon cıngı yitip, tuncu kıtım 300 milyar cıngdın eşip, aldın kıyıldıkıdın 2 milyar cın köpüyüp 0.7% açtı.

Hürmetlik radyo anlıgıcılar, Şinjang radyo televiziye stansının Münbet Bırak programımızı boyu canlatış berdik. Anlığınınla rahmet. Etki Münbet Bırak programımızda yezi kentlerini güllendiriş doğrusudaki tekimi köp sarhılı hikayeler devamlıq huzurunlarda buludu.

0: Kızı, bugün ananızga önce daha normal içip bir işke vaktiniz çıkar mı?
1: Ben çıkılıştım. Kaytkan ikin kıpıra ya.
2: Atanım bilen bir koruda durumuz. Ama vaktimiz odol kelmeydi.
0: Vey ana, avazınız bütüp kaptı o.
3: Zukam da kağılıklı oldu. Әсіреп қалмасын деп сізге демегейдім.
4: Ата-анам білен бір шәрді тұрмыз, әмма күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кеммейді.

yüksek baha verdi. Jungo'nun yer şehrinin cenobudaki devletlerinin iktidar kuruluşunu küçeytişi yerden berip, əxli iktidar hağını dolduruşçiki əmli tedbirge apırın okudu. Bu, Jungo'nun mesuliyetçan çoğun devlet buluş obrazını namayan kılıplı kalmay, yana dünyavi sünni aklının sağlam

Hürmetlik radyo oğluğuçlar. Amerika şarkı kısım vakti 7. ayının 18. günü keşte, Amerika armisi İran'a uda 8. akşam hava hücumu kıldı. 7. ayının 19. günü Kuveyt, Bahrayn ve İordaniye hava müdafiye sistemisinin İran'dan gelgen yeni bir türküm başkurulduğun bomba ve uçuşsuz ayırplanını tosu algalıqını bildirdi. Amerika bilen İran yakında Hormuz Boğazı'da katnaş başlaş meselesini çördep yani tokunuşup, birbirge davamlı hücum kıldı. Amerika armiyesinin İran'ın canıbıdaki ul eslehelerge hava hücumu kılışıdaki məxsidini mi? Paris koltuğu devletlerinin deniz suyini tuzsuzlaştırış zavutunun hücumu uçuruşu nem üçün kən külemde endiş payda kılıdı. İran'ın Amerika armiyesi bazısına arkarkıdan zərbi berişi, onun yeni teknikiyi iyi ikerliğini bildiremdi uqanda. Yakınki mezgilde Amerika armiyesi İran'ın köp kısım cayılırga, bolıp mı

0: ümitvar pozisiya turmuşunuzu rangdaralaştırıp teninizge sağlamlık, güç kuvvet ata kalıdı.
1: Yeni bir gün güzel turmuş seherden başlanadı.
0: Hem de anlaydığınızla Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın bir vasıta anlatıladığın ten sağlıklı zor baylık programısı.

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışka bir küçük kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldığını iyiliş, sağlamlıkın ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptonum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgir sürüş, penni umumlaştırış ders hansı, penni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimler

Dövlət davalanış kapalıtı idarisi yakında bütün memleket boyunca 2025-ci yıllık davalanış kapalıtı işleri terakkiyat istatistiği akbaratını ilan kıldı. Akbaratta görüstülüşçe 2025-ci yılı devletimizde davalanış sağırtısı teminatıdın bəhrimen bolğallar 8 milyard 750 milyon adam qitimgi yetken. Bunun işçi de işçi hizmetçiler sağırtısıdın 5 milyard 486 milyon adam qeytim. Ahaliler davalını sığurtısı təminatıdın 3 milyard 268 milyon adam qeytim bəhrimen bolğan.

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldın eyliş, sağlamlıkın ilgiri sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptonum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgiri sürüş, penni umumlaştırış ders kansı, penni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evç aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.

hesaplanmaydı. Tok kazan korusu bozulsa, davamlık işiltiş. Öydeki tok kazan korusu da asasen bir kavet terfilorit materyalden yasalgan suvak kavet buludu. İşiltiş vaktinin uzarışıga ägişip, bu suvak kavette sızılış ya ki sırlar düşüp getiş ähvalları görülüş mümkün. Umumən etkanda düşüp ketken az miqdardaki suvalgı dançalarını ufkışmayı çaynap yutup algan taqdirde mu beden sırtığa çıkırıp etilip anç çoğun təsir bulmaydı. Lekin terfilorit azraq buzgınçılık uçurusula buzgınçılık uçuraş külümü asta asta kene geldikten bargan sıri köp suvalgı uvaqçılarını ufkışmayı mifem bilen bille çaynap yutup içine keltürüp çıkırdı. Onun üstüge tok kazan korusunun sovalgı kavetli acırap düşüp ketkenden giyin çaplışının aldığını eliş ünümü təsirge uçurap, asalla meyfenin kızışı təkşip olmaslıq sebeplik tok kazan korusuna çaplışıp qeyleş, gürüç köyüp ketiş, suyu kalmaslıq qatarlıq əhvallar görülüdü. Köyüp ketken meyfende akrilamid qatarlıq rak payda kıldığan maddalar mevcut buluşu mümkine. Təklip tok kazan korusunu yaxşı asraş, qattıq nərslər bilən sürtməslik, yuymaslıq, əgər sovalğı qəvəti düşüb getiş əhvali görülsə, ən yaxşısı vaxtıda almaşdırıb etiş lazım. Üçüncü, yağdın buz çıxmağıca göş köktatını qazanğı salmaslıq. Nurğun kişi yağdın buz çıxqandın kiyin, andın göş köktatını qazanğı seliş kerek degen gəpni anlağan bolışı mümkün. Bunun səbəbi, İlgirki yağlarının köpüncüsü yirik yağ bolğaçka aralaşma maddaları bir qədər köp bolup, temperatura yuqur bolmağan. Adatta 120 Celsiya gradusqa yetmegen əhvalda mu yağdın buz çıqatdı. Şuna yağdın buz çıqıp, temperatura örlegenden kiyin andın göç köktatlarını qazanğı selip, qorumu qorulatdı. Hazır biz istimal qılıbatqan ösümlük yeğinin həmmesi çekkelengen yağ bolup, temperatura nahayti yuqri, hatta 200 Celsiya gradustan aşqan əhvalda andın buz çıxıdı. Əgər bu vaqtda göç köktatlarını qazanğa salsaq, vitamin, aqsıl qatarlıq oziqluqlar buzğınçılıqqa uçıraplı qalmay, akrilamid, aralaşma, sikloamin, benzo, piren qatarlıq rak payda qıldığan maddalar payda bolup, həzim qilish yolu rak kesellik xəvpinin eşib getişini keltürüp çıxırdı. Təklip. Adatta 50%-dən 60% keçə qızıqan yağda qorumu qoruşqı buludu. Bir tal çöka təyərləb mayğı selişini təvsiyə qilimiz. Töt ətrapıda kiçik köpükçilər çıxqanda mayının temperaturusunun yaxşı ikəllikini düşəndirdi. Qazan ne qızıtıb soğuk yağda qorumu qorusun buludu. Tötünçi. Qazanni yuymay yana bir qorumun qorish. Nurg'un kishi ishni tejash uchun qorumi qorib bo'lgandan keyin qazanni yuymayla bevosita yana bir qorumini qoraydi. Qirmoqqa pokis ko'rindigan qazan yuzida may va yemaklik qoldiqlari bo'lib, yana bir qitim yuqori temperaturada qizdirganda may asalla rak paydo qildigan moddalarni, yemaklik qoldiqlari mu asalla kuyib rak paydo qildigan tarkiblarni hosil qiladi. Gerçi adetli yaydığan bu nərslər rak kesilini bir vasitə keltürüp çıxarması mı, lekin xətərini aşırıb etişinin hacıdı yox. Şuna, ən yaxsı, horunlu qılmay, hər bir qorumunu qorub bolğandan kiyin qazanını yüyüşünü unutmaslıqımız lazım. 5. Bir qeytim işiltilgən yağını davamlıq işiltiş. Köpüncə kişi yağda çürük göz, quymaqını etildirib pişirgandan kiyin yağını töküb etişik gözü qıymay, davamlıq qorumu qoruş üçün saqlab qoyudu. Yağda etildirib yeməklik pişirganda yağının temperaturusu əsildilla bir qədər yuqri bolğaçqa asanla aralaşma sikloamin, benzo, peren qatarlıq rak payda qılıdığan tərkiblər payda buludu. Əgər bunu yana qorumu qoruş işlətkəndə qayt qızıtış jarayanında rak payda qıldığan maddalarının miqdarı tez örləb getişi mümkün. Təklif. Ən yaxşısı, yağda etildirib pişirilgan yeməkliklərini az dayarlaş. Əgər həqiqətən yeginiz kəlgəndə, besimlik qazanını işləsiniz buludu. Bir qeytim işiltilgən yağını tökü vitişki közünüz qiymizsa, ikinci qeytim qızıtıp işlətməyi, soğuk sayı dayarlaş işləsiniz buludu. 6. Kökürüp qalgan əmbəl, çökularını vaxtada almaşdırmaslıq.
Көкіріп қалған емекліклеріні ешкі болмайдығалықыны әміміз біліміз, әмімізгі аян. Бұның ішіде афлатоксиннің зәәрлік құсызиеті ақ мәргімішнің 68 әсісігі тоғыр келеді. Бұ жегер ракені кәлтіріп шықырышы мүмкін. Сіз өйіңіздікі әмбәл чөкіларға дейқат қылып бақтыңыз мұ? Uzun vaqt ishlatilgan ambal va chokoda ufurash bo'ladi. Uning ustiga ular doim suv va yemaklar bilan uchrashganda asalla kasallik bakteriyasi yig'iladigan joyga aylanib qoladi. Agar uyingizdagi ambal va chokoda qir chikitlar paydo bo'lgan bo'lsa, hatto qarmoqqa ko'kirib qolgandek ko'rinsa, bu ko'kartkichi bakteriya paydo bo'lganligidan darak beradi. Bu vaqtda ba'zi do'stlar buni qaynagan suvga silish, kuchlik optopqa qoqlash tadbirlarini qo'llanishi mumkin. Lekin aflatoksin zahri 280 selsiya gradusda andan parchalanadi. Shunga bu ikki xil usulda buni parchalash nihoyatda tezki to'xtaydi. Taklif ambalni ishlatib bo'lgandan keyin darhol pokiz yuyish hamda esib qo'yib shamol o'tishadigan joyda quritish. Ufurash ahvoli bir qadar ig'ir, hatto ko'kirib qolgan bo'lsa, vaqtida almashtirish, cho'kinimi o'xshash almashtirish kerak.

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.
2: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, naqşa köngül ızhari, qalibdin qalibki ilingan yol. Yıqımlıq naqşı muzikilerimiz bilen qalbınlağı yol ilip, vücudunlağı huzur beğişləş istikine sənət səhnisi programımızını başladık. Programımızın ortaq soq alğayımız, mən riyasetçi Hamide Qiyum. Qadirlik dostlar, bugünkü sənət səhnisi programımızını Bahar Quyaşı namlıq naqşı bilen başlayımız, yaqtırıp anlıqa izlə.

Hürmetlik radyo anlığıcıla, əmdi köngül aramınlağa tağdım etdiğinimiz güzel köylədin, tötpəsil söygügü tolsun namlıq mongolcı naqşa yaqtırbanlıq aysıla.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya İstansısının sanat sahnesi programısı boyu canlı çipedik. Yaxdırıp anlığının lağı rahmet.

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligan oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjmoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashalarni qarshi olamiz. Men riyasatchi Ahmadjon Abdukerim.
2: Men riyasatchi Roshangul Imom.
1: Bu qitimqi programımızda mundaq mazmunlarni anglatish beramiz.
2: Yurtimdagi yangiliklar sahifamizda Xinjiangda tadqiqot o'rganish yangi yuksaklikka ko'tarildi degan temada so'zlab beramiz.
1: Yuksalayotgan Xinjiang sahifamizda bu yil Alatot temir yo'l portida qatnagan Jungo Yevropa O'rta Osiyo navbatchi poyezdining 5000 dan oshqanligini tanishtiramiz.
2: Yorqin ism sahifamizda 7 yil kurash qilib parlaq kishilik hayotini tovlagan Qamiriddin Yusuf bilan tanishimiz.
1: Programımız yine Xinjiang Radio Televiziya Stansının yeni taratkısı Slow Shooting abonuçlar terminalıda mas kademde anlatılırdı. Hem de her vakit ilgirki programmalarını anlıgılıp olurdu.
0: Xinjiang'daki yenilikla
1: Shangang Xinjiang bir niyatda bo'lib, yemaklarni dunyoga tunutish temasidagi Shangang Xinjiang yemak ichmak iste'mol kasbini mamlakat sirtiga yuzlandirish maxsus temalik ham bahrlanish yig'ini 7-oyning 21-chi kuni tushdan keyin Urumchida o'tkazilib, yerlik yemak ichmak korxonalarining mamlakat sirtiga yuzlanish yangi yo'li ustida izlanildi. Shangang mablag' selishni kengaytirish mahkamasi Abdulmuroyliq savdo

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın görüşke aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini evc aldırıp söz hareketimizde ülgü bulaylı.
0: Tamaq stili medeniyeliği, ictimai medeniyeliğinin ixcam partiyemizi. Tamaq ısırap kılmaslıkni hemimiz özümüzden başlaylı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın görüşke aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi, menevi makanımızni obrazlıq təsvirləp bermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlınıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmaqda.
2: Vatan, benim ailem.

0: yurtundaki yeniliklar. Hürmetlik radyo anlıgıçılar. Bu sahipimizde Şincan'da tatkikat ögünüş yeni yükseklikke kötürüldü diyen temide sözlep birimiz. Her kaysi otlara başlangıç mekteplerde yazlık tatilinin başlanışıga ergeşip Şincan'ın tatkikat ögünüş sayahat bazırı kızgılıkı yukarı kötürüldü. 6. ayının akırdan başlap Şincan sırtıdın tatkikat ögünüş ömekleri arka arkadan yetip gelip 7. ayda yukarı pelleke çıktı.
1: Bu yıl yazlık tatil mezgilde alahide tetkikat ögünüş yolleyniyesi. Tetkikat ögünüş icadi meksulatları Şincan işçi ve sırtıdaki sayahatçilerinin alkışı erişti. Çökme hem türkülük ve sınaş karakterine ehmiyet verilgen tetkikat ögünüş meksulatları

0: Yüksel Vatan Şincan. Hürmetli radyo anlıgıcılar, bu sehripimizde bu yıl Alatau Tömür Yol portuda katlanan Cüngü Avrupa, Otra Asya nöbetçi poizinin 5000'den aşkallığını tanıştırımız. 7. ayının 21. günü saat 17'de yeni energiyelik optimobil zapçasları, günlük turmuş boyumları kaçlanan Cüngü Avrupa nöbetçi poizi Alatau Tömür Yol portudan Avrupa'ya karab yolu çıktı. Bu yıl bu portun ötken Cüngü Avrupa, Otra Asya nöbetçi poizler umumi sanının 5000'den aşkalıkının gerek biridir. Portke çegara halkıgan yük transporti yukarı ünümlük ravan yürüyüş haltını saklap, bir belbağ bir yolunu yukarı süpetlik ortak berpa kılışkı küçlük hareketlendirgüç küç koştu. Alatau vokzali bütün musafe vakt cedveli boyunca Cüngü Avrupa nöbetçi poizlerga aldın kapalı kılış mekanizmi orundup, aldın almaştırıp kaçılaş, aldın gruplaş, aldın toşuş prinsipini yolu koyup, bütün musafe vakt cedvelinin del vakti de yolu koyuluşuğa, yukur ünümlük nakleştirilişi kapalı kıldı. Üçüncü pesilde memleket boyunca tömür yol haritası tanşelgendin kiin, Alatau tömür yol portudun ötüdüğün çigradın kiriş çıkış bütün musafe vakt cedveledi ki, Cüngü Avrupa nöbetçi poizi liniyesi 8'ge köpeytildi. Daimlaşkan katnaş her haftada 27 kıtımgı yetti. Nuhtu belgilengen, liniye bekitilgen, devreliki bekitilgen mukum nöbetçi poiz sepi portunun çigara halkıgan transportunu kölemleştiriş, kalıplaştırış, daimlaştırış seviyesini sıcıl östürdü. Nöbetçi poizlarının yukarı ünümlük mukum yürüyüşüge tamıncının ötküzüş endiyesinin üzlüksüz yengelenişi ve akıl port kuruluşunun koş, küç koşuşu türtkü bulgan. Poizlarının kıtım sani yukarı, aylanışı tez, vakt ünümü küçük buluştak alaylıkı karıda, Alatau tamıncısı tömür yol tarmakları bilen maslaşış, hem türkü buluşunu küçeytip, akıl tömür yol portu bilen tevellikte tez tamıncının ötküzüş birleştirilgen endizi ıslahatını çoğunkır ilgir sürüp, akıl maşini tekşürüş üskünüsü sepleb, AI akıl maşinada tekşürüş teknikisini kullanış, tömür yol mal tizimlikini birleştiriş katarlık, kolaylaştırış tedbirlerini üstüleb kolunup, tamıncının ötüşünü tekşürüş tertipini devamlık elalaştırıp, her kaysi halkalarının yukarı ünümlük cipsleşişini işe aşvurdu. Portta her vakit aldın kelişip tamıncının ötküzüş, aldın melum kılış katarlık mulazimetlerini daimlaştırıp yolu koyup, her kıtımlık çigara halkıgan nöbetçi poizin tez tekşürüp, tez yolu çıkışıga, çigaradın oğuşluk çıkışıga kapaletlik kıldı.
1: Hazırkı kadar Alatau tömür yol portudan ötüdüğün poiz liniyesi 129'a yetip, Germaniya, Polşa katarlık 21 devletke tutaştı. Toşılgan yük türü, maşını elektri üskünülleri, yeni energiye mahsulatları, avtomobil zapçasları, kündülük türlük malları katarlık 200 kıldın artık turni öz işçiga aldı. Koş yönülüşlük yük ekimi kurulması üzlüksiz elalışıp, devlet işçi ve halkara koş aylınışının ravan buluşuğa ünümlük güç koştu.
0: İh anı vatan, siz merdanı çıllab tank kuyaşını, seher cimcitliğini oyğatkan kızıl xoraz. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pehri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengdar Büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Vətən Minin Ailem programısını anlaşılanı karşı alımız.

0: 2400 saat. Buğday mayısının önüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıkanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve acırınızın ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sahlanın.
2: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.
1: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu, açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
2: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
1: İqtisatçıl ve ticaretçi bulup eşemeçilik kılmaylı. Yeni stilini evc aldırıp söz hareketimizde ülgü bulaylı.
2: Tamaq stili medeniyeliği, ictimai medeniyeliğinin ıhcam partiyemizi. Tamaq ısırap kılmaslıkni emmimiz özümüzden başlaylı. Bir vaxt tamaq tayarlışımızğa qancalik vaqt ketidi?
0: Şalnın gürüşke aylanışığa 2400 saat. Buğday mayısının önüp dan tutup unga aylanışığa 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiğa 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışığa 8760 saat ketidi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve acırınızın ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafık buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sahlanın.
2: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En anevi ör adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: asası kanun teşvikat munbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlik belgisi.
0: Kanun idare kılış gözniki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınızlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programmisi.
2: Hürmetlik radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge hemrah programımızdan alışılan karşılığımız. Ben Riyasetçi Akbacan Abdükerim. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratko solution abonuşla terminalıda mas kademde anlatılıyordu. Hem de her vakit kayıtı anlayılı buludu. Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda mundak mezmunla boyunca anlatış birimiz. Kanun haberleri sahipimizde iki tarmak, ictimai teşkilatlarının münevverlerini bahalığında men'i kılındığan işlerini aydınlaştırdı. Altı numaralık Bazar Nazaret Kılıç Başkuruş İdarisi, məxsus tedbir çıkarıp, Cənubi Şincanın tərəqqiyatını qoludu degen haberler diktin adı bulundu. Dilo ve kanun sahipimizde işçiyi eçilidigan işini sırtığı eçilidigan kılıp özgertip, davağı kaldı. Bu hıl bezeş erkeklikge yol koyulmaydı degen dilo misalini sözləp birimiz. Amma üçün əməli iş qilib biriş sahipimizdə kanunçılıq mülazimeti suluq yer bağıtçığı göt gəldi. Arşan nayelik köçmü mürəssə işxanısı səpərdiki baş qeytinçilikini həl qildi degen məzmun diqtınladı bulurdu. Əmdə diqtına bugünkü kanun sizge həmrah programımızın təfsili məzmunlurdu bulsun.
1: Kanun haberleri.
2: Yakında Halk İşleri Ministerliği, Merkezi Komitet Cemiyet Hizmeti Bölümü, İctimai Teşkilatlarının Bahalaş Takdirleş Faaliyetlerinin Başkuruş Çağrısını ilan kılıp, İctimai Teşkilatlarının Bahalaş Takdirleş Faaliyetinin Çegrası, Bahalaş Takdirleş Türünü yolu koyuştu ki, hareket ölçümü ve men'i kılınan ehvallar katarlıklarını aydınlaştırdı. Çare 2026 yılı 8. ayının 1. günüden başlap yolu koyuldu. Əsledeki ictimai təşkilatlarının bahalaş ölçəmgi yetküzüş, təqdirləş faaliyetini başquruş çağrısı birli vaxtı bekar kılınıdır. Çağrıda eytilgən bahalaş təqdirləş faaliyeti ictimai təşkilatlarının asası məqsəd və kəs dairisi boyucu bahalaş şərtini qatıq bekitib, qeliplaşqan bahalaş tərtibini ada qılıb, Cungu Komunistik Partiyasının rəhbərliki və sosializm tüzümünü qət'i himayi qılgan, asası qanun, qanunlağa nəmunilik bilən rayı qılgan, əxlaq pəziliti al-i canab, töhbisi gəvdilik şəxs, kollektiplarını təqdirləydiğən, Şunaqla şu kəs, şu sahədə gəvdilik rolunu cari qıldırıqan, ülgülük əhmiyyətki igən nəticə ya ki əsərlərini baxalaydıqan, mükafatlaydıqan paliyyətini görüstüdü. Çağrıda mündaq aydınlaşdırıldı. İctimai təşkilatla qanıt yedirgan bahalaş, təqdirləş, tür tözümləkədən sırt, 5 türlük paliyyətini təqdirləş, bahalaş, mükafatlaş, qatarlıq şəkillə arqılıq qanıt yedirişi bulmaydı. Hüccet tarqıtış, viviski beriş qatarlıq şəkillə arqılıq bekitib nam berişki bulmaydı. Bu, 5 türlük paliyyət, kəsbi paliyyət dairisidiki körgəzmə qılış, pikir almaşdırış, ilmi bahalaş, ilmi maqalı qobul qılış, dilo misali təvsiyə qılış, həm başqa alaqıdar bekitiş bahalaşni. Kəsb sahələdiki aşkarlaşqı boludğan sallıq məlumat uçurlarını aşkarı ilan qılış. Tən tərbiyə müsabıqısı, maharət müsabıqısı, maharət səviyyəsini sınaş müsabıqısı qatarlıq müsabıqı ilə islahatını nüxtudu sınaq qılış, təcrübə qılış, aldın yolu qoyuş xizməti qatarlıqlarını öz işçiyə alıdı. Çağrıda mundaq tələb qılındı. Təsdiqlatmay turub, ictimai təşkilatlarının şəhər, nahiyyə, yezi, bazar, koça, kənd, məhəlli qatarlıqla obikt qılınğan şəhər, yurt, Bazı qatarlıqlara nam taxtısı biriş, nam biriş paliyyətlərini qanat yaydırışıqı bulmaydı. Dövlət, Cungu, Cunghua, Asiya, Yerşari qatarlıq mənisi oxşub getirdiğən xətləni. Şunaqla, gərçə münasibətli xətlə yezilməğən bulusumu, lekin mahiyyətdə mənisi oxşub getirdiğən bahalaş təxtirləş paliyyətlərini qanat yaydırışıqı bulmaydı. Yuxarı dərəcəliklər yığını, münbər, katta murasim, tebrikleş murasimi, körgezme katarlık faaliyetlerini ötküzüştüm paydalanıp, mükafat tarıktış, takdirleş, nam berişini bekitiş katarlık yetti türlük faaliyetini ötküzüş gibi olmaydı. Bahalaş, takdirleş türlerini teşkilleb yolu koyuş cihette, çağırda, ictimai teşkilatlarının her derecelik partiye komitetleri, hükümetle, ya ki partiye, hükümet organları yüzlendirip kanat yaydırış gibi olmaydı. Adette partiye, hükümet organlarındaki rehberi kadırla, ya ki kesbi organlarındaki rehberi hadımla bağlaş obyekti kılınmaydı. Payda alıdığan teşkilatla bilen hemkarlaşıp kanat yaydırışka, ya ki payda alıdığan teşkilatlağa havalı kılıp kanat yaydırışkı bulmaydı. Her kanlık hak ilişka, ya ki şeklini özgertip hak ilişki bulmaydı katarlık 9 türlük men'i kılınan ehvalla aydınlaştırıldı.
3: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.
2: Yakında Avtonom rayonluk bazar nazarat kılış başkuruş idaresi, Avtonom rayonluk bazar nazarat kılış başkuruş sistemisinin Cenubi Şincan'ın yukarı süpetlik terakkatını kollaşkı dair birkaçı tedbiri 2026 yıllık nuskısını ilan kılıp, özgüçü kesplenin süpütünü östürüş, bazarının hayatı küçünü urgutuş katarlık cihetlerini çöredep 15 türlü konkret tedbirini oturgu koydu. Bunun iki maksat, bazar nazaret kılış başkuruş fonksiyasını mevka kılıp, Cenubi Şincan'ın süpet rekabet küçü, bir hatarlıkını kapalıtlendiriş küçü ve memuri işlem mulazmet önümünü küçep östürüştün ibaret. Tedbirde dikkat, özgüçe evzel kesplenin süpet rekabet küçünü aşırıp, kesp zenciri, teminleş zencirinin süpütünü hem türkü bulup östürüşünü kanat yaydırıp, süpet boyuca ülgülük karhanının ondun köprekini del caydı yetiştirip, cungu nefit, tabii gaz gorohi tarım neftliki şöbe şirketi tayınıp, tabii gaz iliş kespinin miktarını ölçe sınaş merkezi kuruluşunu algı sılcıtıp, garipnin gazını şarkı yetküzüş kuruluşu ve noktuluk suçuluk türlerini ölçem kapalıtı bilen teminleşki merkezleştirildi. Şunun bilen bile kesp tarakat ölçem sistemisi tez takamullaştırıldı. Bu türküm yerlik ölçem ve kollektif ölçemini tüzüş ve tüzüçüşke yetekçilik kılınıdı. Şincan süpüti katarlık rayon amivi danlık marka kuruluşuna medet verildi. Tekşürüş, sınaş ve delilleş mulazmeti küçeytilip, çılan, almak katarlık özgeçi mesulatlarının yadırılık körsetküşünü seliştirip tehlil kılışkı türtke bulundu. Karhanalarının organik mesulat itiraf namısını iltimas kılıp, koşulma kımmetini aşırışına ilham verildi. Özgeçe dihkançılık, çarışılık cihette tedbirde Cenubi Şincan'ın coğrafiyelik belgenin 120'den artıkını kolgu keltürüşüge türtke buluş. Korlu Neşpiti, Aksu Alması katarlık meksulatlarını çördep, rayon halkıp kanun icra kılış. Sahtılıkı zerbi verişini kanat yaydırış, hem devletinin coğrafiyelik belgesini kogdaş ülgü rayonini tekşürüp ötküzü verişini tamamlaş oturgu koyuldu. Bunun başka yine, Paxta nişanlık baha siyaseti elalaştırılıp, kesbi cahitin ambarda saklaşını nazaret kılış başkuruş ve ambarda hükümet kuvaklığı boyunca tekşürüş birleştirilgen tüzüm kattık emelileştirilip, Aksu Aral Katarlık rayıyla mühim nuhtu kılınıp, bütün zencirlik nazaret kılış başkuruş küçeytildi. Ticaret asası gevdelerinin hayati küçünü urgutuş üçün Avtonom rayon boyunca AI ve akıl tekşürüp tasdiqlaş ve kenişka ve guvahnamini birlikte beceriş yolu koyulup, yakka soru sanayetin karhanığı ayrılış tertibi addiylaştırılıdı. Hem yakka soru sanayetçilerini tip ve türge ayırıp del caydı yarı yülek buluş yolu koyuludu. Bir hatarlık tövençeki cihetten yemeklik, doğra, nuhtuluk sanayet mesulatları ve alayda üskünlüğe için kadılıp, meksus tüzeş ve hep hatarını bir tekşürüş kanat yaydırılıdı. Şunun bilen bile Baynugul'un Mongol Avtonom Oblasti, Kaşkar Vilayeti, Aksu Vilayeti katarlık çaylarının mesulat süpütünü bütün zencirlik nazaret kılış başkuruşunu sınak kılışını kanat yaydırışına medet verildi. Tedbirde yine asasi katlamdaki bazar nazaret kılış başkuruş orullarını ölçemleştiriş, kalıplaştırış kuruluşu salmakını zorayıtış, terbiyelini galla sahanını asasi katlamı mayıllaştırış, hem merkez yötkeme çıkım meblağını toluk acırtıp, patent türlerini aylandırıp, emelileştirişki meret veriş aydınlaştırıldı.
3: Kanunu teşvik kılış, kanunga tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanunsızge hemra programımızdan mulazmet prensibi.
4: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Haberler Merkezi Uyghur Universal Radyosu açlıkını ticeşte monolarını eskertirdi.
5: Tamak ne ilmi buyurduk, sağlam uzuklana ili. Tamak ne pakız yap, eşip kalgan bulsa ele balaylı.
4: İksatçıl ve ticeşlik bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni ıstılını evci aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
5: Tamak ıstılı medeniyeliki, ictimai medeniyelikinin ıhcamı var temizi. Tamak ısırap kılmaslık ne, emmimiz özümüzden başlaylı. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
6: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
4: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamaqni muvofiq buyurding. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
5: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Haberler Merkezi Uyghurçi Universal Radyosu.
4: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Haberler Merkezi Uyghurçi Universal Radyosu açlıkını ticeşte monolarını eskertirdi.
5: Tamak ne ilmi buyurduk, sağlam uzuklanaylı. Tamak ne pakız yap, eşip kalgan bulsa ele balaylı.
4: İksatçıl ve ticeşlik bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni ıstılını evci aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
5: Tamak ıstılı medeniyeliki, ictimai medeniyelikinin ıhcamı var temizi. Tamak ısırap kılmaslık ne, emmimiz özümüzden başlaylı.
3: Dilo ve Kanun.
2: Hürmetlik radyo anlıgıçılar. Bir er, işçiki eçilirgan iş

0: Kisi Dora. Tərkibi Ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyriq yögey, burcun urqi yasalması, guji yasalması. Xoşumçı material yok. Şekli kapsul. İçidiki dora qoğur yaki beğiran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəydudu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulaq qoğuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0,13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün görübilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca setibilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Məsləhət soruş telefon nömrəyi 400-993-77-88 400-993-77-88 Şınşitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küçəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi Ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyriq yögey, burcun urqi yasalması, guji yasalması. Xoşumçı material yok. Şekli kapsul. İçidiki dora qoğur ya ki beğiran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulaq qoğuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0,13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün görübilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca setibilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Məsləhət soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88 Şınşitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küçəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi Ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyriq yögey, burcun urqi yasalması, guji yasalması. Xoşumçı material yok. Şekli kapsul. İçidiki dora qoğur ya ki beğiran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulaq qoğuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0,13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün görübilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca setibilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507 Məsləhət soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88
1: Kung Fu Yanchilikning 23 yillik huzur mahsuloti yemaklik orqali quvvat to'liqlaydigan Jinmu Jingoshu haqiqiy turda ham yemaklik ham do'ri qilingan materiallardan ishlangan. Tarkibida jo'xor gul, kichak gul, yovuz chilam meg'izi, jig'on, chaqoq gul, palma marzi, olqat, tunus urqi qatorliklar bor. Asli xomashyo nisbi yo'qli. Kung Fu Yanchilikning Weichangkang zarpa, Zijin Longji qatorliq ko'p xil mahsuloti bor. Bu korxona Kung Fu Yanchilikning xushxabar. Kung Fu Yanchilikning sog'lomlik yetakchisi Fatima muallimning naq maydonda maslahat berish faoliyati boshlandi. Fatima muallim 7-oyning 26-chi kuni Xotan shahri Yangi Lob bekatining hududidagi 567-chi nomerli Kung Fu Yan maslahatlarining maxsus tutunda 7-oyning 27-chi kuni Qarqosh noyasi 19-19 to'r shahrisining qiypash hududidagi Kanfuyan maslahatlarini maxsus etib tutunda xaridorlarga maslahat berildi. Shu kuni do'konga kirgan xaridorlar mukofotli faoliyat qatnashib kutilmagan xushallikka erishishadi. Bundan boshqa Xinjiangdagi Kanfuyan maxsus etib do'konlarida 7-oyning 24-chi kundan 31-chi kunigacha mahsulot sotib olsa sovg'a berish faoliyati o'tkazildi. Butilka ig'izni savmoq qilsangiz kutilmagan xushallikka erishasiz. Tezdan kelib qatnashing. Masal so'rash qiziq liniya telefon nomeri
2: 400-666-1185 400-666-1185
1: Sog'lom bo'lay desangiz foni dog'liq qarqona Kanfuyanni tanlang. Kanfuyan 23 yıllık huzur mahsulatı yemeklik arkalık kuvvet toluqlaydıgan Jinmu Jingoshu haqiqi türde hem yemeklik hem doğru kılınan materiallardan istengen. Tərkibide jo'xor gül, kichak gül, yovuz chilam meg'izi, jig'on, chaqoq gül, palma marzi, olqat, tunus urqi qatorliklar bor. Asli xomashyo nisbi yo'qli. Kanfuyan shirkining Weichangkang zarpa, Zijin Longji qatorliq ko'p xil mahsuloti bor. Bu korxona Kanfuyan shirkining xushxabar. Kanfuyan shirkining sog'lomlik yetakchisi Fatima muallimning naq maydonda maslahat berish faoliyati boshlandi. Fatima muallim 7-oyning 26-chi kuni Xotan shahri Yangi Lob bekatining hududidagi 567-chi nomerli Kanfuyan maslahatlarining maxsus sertifikatida 7-oyning 27-chi kuni Qarqosh noyasi 19-19 to'r shahrisining qiypash hududidagi Kanfuyan maslahatlarini maxsus etib to'kinda xaridorlarga maslahat berildi. Shu kuni do'konga kirgan xaridorlar mukofotli faoliyat qatnashib kutilmagan xushallikka erishishadi. Bundan boshqa Xinjiangdagi Kanfuyan maxsus etib do'konlarida 7-oyning 24-chi kundan 31-chi kunigacha mahsulot sotib olsa sovg'a berish faoliyati o'tkazildi. Butilka ig'izni savmoq qilsangiz kutilmagan xushallikka erishasiz. Tezdan kelib qatnashing. Masal so'rash qiziq liniya telefon nomeri
2: 400-666-1185 400-666-1185
1: Sog'lom bo'lay desangiz foni dog'liq qarqona Kanfuyanni tanlang. Kanfuyan shirkining 23 yıllık huzur məhsulatı yemeklik arqılıq kuvvet toluqlaydıgan jönmu, jingvoshu, haqiqi türde hem yemeklik hem doğru kılındığı materiallardan istenken. Terkibi de joğar gül, çiçek gül, yavu çilan meyğizi, jigan, çakak gül, palmı merizi, olqat, tunus urka qatarlıqlarla. Aslı xomeşan ıstı yokri. Kanfuyan şirketinin veycankan zerpe, zijin lınci qatarlıq kıpkıl məhsulatı var. Kovun karxana Kanfuyan şirketinin kuşkabar. Kanfuyan şirketinin sağlamlıq yeteksi Fatime Malım'nın nəh meydanda məsləhət veriş faaliyeti başlandı. Fatime Malım 7-nin 26-nci günü Potan şəhəri yeni lob bekətinin udulduki 567-nci nömrlük Kanfuyan məhsulatlarının məxsus sertifikatında 7-nin 27-nci günü Qarqaş nayəsi 19-19 Sodi şəhərisinin qıypaş udulduki Kanfuyan məhsulatlarının məxsus sertifikatında xeridarlığa məsləhət verildi. Şu günü dükkanı kırgan xeridarlar mükafatlıq faaliyet katnisi tülmügən xuşallıqı erişiyelay. Onunla başqa Çincan'ki Kanfuyan məhsul sertifikatlarda 7-nin 24-nci gündün 31-nci günü geçe məhsula setuvasa soğuk veriş faaliyet ötküzüldü. Botulki iğizini savmaqsınız tülmügən xuşallıqı erişisi. Tezden kilip katnışan. Məsləhət soraç kızı xeyniyyə telefon numarı
2: 400-666-1185 400-666-1185
1: Sağlam bulaydısınız, bu onu dağınlıq karxana Kanfuyan'ı talan.

0: Amma sayahatçilerini kanun belgeleme boyunca akılanı, tertiplik halde hukukunu koğdaşka sevirçalı plan yetekleb. Küçük macralarını nek meydanda hel kılış, küçük zidiyetlerini menzara rayonundan çıkarmasıktan ibaret idare kılış nişanını bütün güç bilen işgaş vurdu. Bu kıtım menzara rayonuna kırıp orulaşkan köçme muressem mulazimeti ilgirki şik aldığı kelişini kütüp olturuştak en enemi iş beciriş endisini bozup taşlap, pas palda erz edip kelgen amını kütüp ilişini teşebbüskarlık bilen mulazimet kılış, tövenge çüşüp mulazimet kılışkı özgertti. Hizmetçi hadımla hakiki dilo misallarını birleştirip, dilo arkalı kanunu çüşendirip sayahatçile, menzir rayonundaki kesipkarlığa kanun bilimlerini umumlaştırıp, kanun mulazimeti, halkı kolaylık alakı kartısı, kanunçılık teşvikat kullanması tarıktıp, sayahatçilerini kanunu rayı kılıp, medeni sayahat kılışka, ticaretçilerini samimi, ölçemlik ticaret kılışkı pahalı yitekleb, sayahatki münasifetlik zidiyet macralar peyda buluşunun menbedin aldığını aldı ve onu azaytti. Bu kıtımkı pahaliyette ama sayahatçıge 200 adem kıtımının artık mulazimet kılındı. Kanunu umumlaştırış türlük teşvikat materyalının 300 parçadan artıkı tarıktıldı. Sayahat hukukunu koğdaş tertibi, cismani ve mal mülük bihaterlik muhafızeti katarlık ama köngül bölüdüğün kızık noktu meslelerge del cayda cevap verip kanunçılık mulazimetini hakiki türde halk rayığı yıkıllaştırdı. Halkı kolaylık yarattı, halkı paydı yetküzdü. Arşan Nayyelik Adliye İdarisi, Menzir Rayoni, Muressa Kılıç, Kanunu Umumlaştırış Birleştirilgen Mulazimet Endisini Sıcıl Çonkurlaştırıp, Köçmün Muressa İşhanısını Sayahat Menzir Rayoni, Yezi Kent Bazırı, Çarıvçılık Rayon Nuhtları Daimlik Kırıp Or...
1: Hürmetlik Radyo Anıgıçlar, Şincan Radyo Televiziye Stansı'nın Mümbet Tıprak Programısına Anlış Alana Karşı Alımız. Mən Pərhad Ömər.
2: Mən Roşengül İmam.
1: Bu qıdımqı proqramımızda tümənlik məzmunlar dağılış birimiz.
2: Güllünü batqan yezi kəndlərgə nəzər səhibimizdə Xotan nahiyyəsi əməndən mol hosul aldı. Qaqaslıq xəliqni beytidğən monbət tüpıraqqa aylandı. Bəş tögüdün köp xıl top buluşqıcə Kuça şəhəri çimən bazırı San kəndi Özgüce bakmıcılık marka yolunu açtı degen mezmunlarını diktinlarga sonumuz.
1: Kaltıs beş mahirleri sahibimizde yakın ayısı yığın Özten Yezlik Parti Komitetinin muavin şucisi Li Canjiang Yezi kentte 8 yıl yıl startıp ammini özgüce kesplerini terakki kıldırışkı yitekledi. Keriyen ayısının Toğrağaz yezisi Toğrağaz kent partiya yacikisi şereplen memleket boyunca ilgar asasi katlı partiya teşkilatı digen namgı erişti digen mezmurlar deyiktanladı buludu.
2: Yezi ilgiliki yeza dehkallarga alakadar uçurlar sahibimizde Maliye Ministerliği yezi kentlerini güllendiriş meksusturge inak güzel yezi kent kuruluşu yönlülüşü 2026 yılı Merkez Asasi Kuruluş Selinmesi Hamçotu'dan 5 milyar yuan çürdü Katarlı kucurlarını anlatımız.
1: Radyo Anı Uçula. Programımız Sincan Radyo Televiziye Stansı'nın yeni taratku Sılı Şitin Abocular Terminal'da maskademde anlatıldı hem de her vakit kaytırıp anlıklı buludu. Hem de diktanla programımızın tepsili mezmurları da bulsun.
0: Güllünü vatkan yezik hentlagi nezer.

0: Kaltız beyiş mahirleri.
1: Radyo anlıkçılarımızın kaltız beyiş mahirleri sahipimiz bu içe Yakın ayısı yin öz tan yazılık parti komitetinin muavin şucisi Li Zhenjiang'ın yazı kenti 8 yıl yıldız tartıp amini yitekler özgüç kesplerin terakki kuldurgalık doğrusudaki ilk ayını sözlep birimiz.
2: Tomus'daki 7 ay del Yakın nahiyesi yin öz tan yazısı da Septergül en poreklep içilgan mezgil. Etiz başlarda kent ahalileri beşiğe çığ kalpak kiyip İngişip durup, güller arası da uçkandak ötüp, danı-danı tolgan septer gül üzüp, haltıq zilvat attı. Bu septer gül, mol husuldan derin.

0: Radyo anlaşılır. Kalts beş mahirler sahipimizin damlaştırmız. Kiriye Nois'nin Toğrağaz yesi Toğrağaz kent partiyaya çekisi asasi katlamını idara kılışına çan tutup özgeç kəsiplerini küçe etip partiya kuruluşu arqılıq yezi kentlerini güllendirişki itekçilik kılışının ülgüsini bərpa kıldı. Yakında Toğrağaz kent partiyaya çekisi memleket boyçı ilgar asasi katlam partiyaya teşkilatı digen namğı erişti. Hem de bu aktiki mezmunlarını dektanlağı sunumuz. 7 ayda Toğrağaz kendi de etiz başları öylerini aldı kendi sebde güller bəs-bəsde geçilip, mənzirsi kişini məbdan kılattı. Kent ahalları belgi xaltı bağlap, gülzarlıqtı uyaqtın buyaqı ütüp, gül üzvat attı. Kent ahalısı Rabi Xan Məmtimin mundaq dedi. Biz 3 mu yergi sebdler gül özdürdük. 1 mu yerdi la 4000 yuan etrafı da kirim kılalaymız. Her mu yerge 1000 yuan yardım pul birdi.
1: Toğrağaz kent partiya yetekçisi mevkani yorukluk, ıslık, su, toprak evzelligige koyup, ammini yetekleb yerlerini biriktirip, 400 moğu yıkın yerge septergül östürdü. Hem başlamçı karxana, kooperatif, dehqan ailesi birleştirilgen endisini kullanıp, hem kentnin kollektiv iqtisadını puxtaladı, hem kent ahalılarının kirimini aşırış yollarını kengaytdı. Növete kentte septergül östürüş, şal terikçiliği, köp qozalaydıgan koy bakmıçılığı qatarlıq özgüce kesipler tereqi kıldırıldı.
0: Bulundu başka kent partiya yetekçisi yana Kurban Tulum Hatır Sarıyığı tayınıp Kızıl Leksiye başdemlik partiya günü faaliyetini daimlik kanat yaydırdı hem asasını Kızıl Baylık koyup yezi kent sayayetini tereqi kıldırıp kent ahalarının işki aldı da köp kıl kırımına aşırışı oturtku boldu. Kent ahalısı Ablı Sıdık bir küçük aşkanı içip sayahat tamıqı yedi. O mundaq dedi. Her günü nurgun sayıya çıkılıp kız alındı. Aşkanımızdan günlük kirmi 3000 yuan etrafıda. Hazır er kutun işgeylen ailemizden haber alalayımız hem kirmimizden aşur alayımız.
1: Halk için hizmet kılışının ahırki uçı ravajlandırılıp, kent partiyaya çekisi yine Kurban Tağa Murase işkanlısı berpa kılıp, amminin macralarını daimli kıl kılıp, asasi katlamını idare kılış önümünü östürdü. 2022 yılı 10 aydan boyan Murassa işxanası ziddiyet mojradın cem'i 961 el kılıp, el kılış nisbitini 99.8%'ke yetküzüp, küçük işlerini kentten çıkarmazlık. Ziddiyetini yukarıya iştirip koymazlıkını işğa aşırdı. Kent ahalısı Patemxan Mettursun mundaq dedi. Adette koşnalar arasında her kandak uşak ziddiyet bolsa, biz Murassa öyüge gelip köyünümüzdeki gepni kılımız. Hazır koşnalar teyhamı inak ötüdüğen boldi.
0: Toğrağaz kentli partiya kuruluşu arkalık itekçilik kılıp, partiya kuruluşu küçülük kesipler güllengen amma biğan yezi kentlerini güllendirişi yolu dumandı. Asasi katlan partiya teşkilatları amını uyuşturduğun terakiyatkı itekçilik kılıdığun küçülük cengi var korganğa aylandı. 2025 yılı Toğrağaz kentinin kollektiv iqtisadi kirimi 700 min yuandan eşip 3 yıl ilgirkidin bir hasseden köprek açtı. Kent ahalarının yıllık oturuş sap kirimi 29.800 yuandan yetti.
1: Toğrağaz kent partiya yetekçisinin şujisi Li Haoqiang mundaq dedi. Gayret üstüge gayret koşup, asasi katlam partiya kuruluşunu devamlıq müstehkemlep, türlük halkı nefiyat küzü siyasetlerini yakşı emeliyleştirip, bütün kentteki ammini kirimli sicil muqim aşırışqa yetekleyimiz.

0: Ешіл тағыларғы нәзәр селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılığa anlayıcılığa Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Mınbet Tıprak programı zemde deyiktağına yezi ilgilikki yeza deyikallarla alakadar uçurladı bulsun. Yakında Maliye Ministerliği yezi kentlerini güllendiriş meksus türge inak güzel yezi kent kuruluş yönelişi 2026 yıllık merkez asasi kuruluş selimiz hamçı otudun 5 milyar yuan çürdü. Okturuşta mundak değil. Merkez asasi kuruluş meblağının işletiliş ürününü özdürüş için her kaysi caylar 2026 yıllık merkez asasi kuruluş denilmesi hamçot meblağını tezden bölüp çürüp, hamçotun icra kılıç süretini tezletip, meblağ ürününü baş kuruş ve nazarat kılıçını yanımı küçüğe yetiş gerek. Maliye intizamını katlık icra kılıp, merkez asasi kuruluş denilmesi meblağını yötkep işletiş, igelli bilişti.

Yakında Devlet İstatistik İdaresi bunlarını bildirdi. 2026 yılı memleket bu içi yazlık açlık olsun tuncu kırtım 300 milyar cıngdın açtı. Bu yıl kirgenden bu yan bütün memleketteki her kaysi caylar açlık bir katerlikli partiye komiteti halk hükümeti ten mesul buluşunu katık emelileştirip açlık işlep çıkarış mesuliyetini çıngıtıp putulap Huanghe Deryası, Huayhe Deryası, Hayhe Deryası rayonlarda küzgü buğdayını kengülemde keçkip deriş. Kısmen rayonlarda küçlük, öl yığın, körülüş, katarlık, paycısız amıllarının təsirini yığıp, memleket bu içi yazlık aşıktın mol olsun ilişini işe aşırdı. 2026 yılı memleket bu içi yazlık buğday teyirliği külüme asası cettin mokum bulup, birlik olsun mokum buluş asası da yukur örlep, yazlık aşık olsun 301 milyar 490 milyon cıngı yitip, tuncu kıtım 300 milyar cıngdın eşip, aldın kıyıldıkidin 2 milyar cın köpüyüp, 0.10'dan 7% açtı.

ilm pan o'rganayli, ilm panga ahamiyat beraylik. Sevimli kichik do'stlar, bu sahifamizda yozda daryo suvi shuncha tez tursimi, nima uchun yana oson suvda tunjiqib qoladi degan temada to'xtalamiz. Yozda havo issiq bo'lgachqa nurg'un kichik do'stlar daryo bo'yidan o'tib ketayotib, daryo suvining tez ekanligini, o'shqidan oshmaydiganligini ko'rib, ixtiyorsiz suvga tushib o'ynig'iz keladi. Ammo nurg'un kishilar daryo suvi qaramoqqa nihoyatda tez ko'rinsimi, uningga nurg'un ko'rinmas xatarlarning yoshirunganligini, asalla suvda tunjiqib qoladiganligini bilmaydi. Алды билан дарья суюнын тезлиги көзимиздин сизни алдыганлыгыдан болуду. Суунун нурну сындырыш ролу бар. Биз кыргакта туруп, судаки ташларга карасак, суунун факат 0.5 метр чоңкур экенлигин эс кылабыз. Лекин түшкөндө андын суунун чоңкурлугунун 1 метрден ашыдыганлыгын, бирокла бешимиздин ашыдыганлыгын байкайбыз. Nurg'un kichik do'stlar mushundoq ko'rish xato tuyg'usiga oldinib tushsila cho'nqur suvga teyilib kirib ketadi. Ikkinchidan, teyiz suvning ostiga ko'rgili bo'lmaydigan nurg'un qiltaqlari yo'shirilgan bo'ladi. Daryoning osti takshi semont yer bo'lmaganligidan ba'zi joylar tuyg'usiz o'ltirishib cho'nqur azgal hosil qilgan. Ba'zi joylar qelin laylatqi bilan qoplangan bo'lib, dassila put tortiladi. Qanch tirkashgan siri shuncha cho'nqurib yetib ketadi. Yana ba'zi daryo ostida quyuq suv o'simliklari o'sib ketgan bo'lib, futni sossila suv o'simliklari futni chirmib elib, futni ko'tirgili bo'lmaydi, hatto o'ri turg'ulimi bo'lmaydi. Suv rastilla futning yutsig'ichilik kelgan taqdirdimi, xatarlik, bexatarlik ekanligiga vakillik qila olmaydi. Suv rastilla Putning yutsig'i chili kelgan taqdirdimi? Bexatarlik ekanligiga vakillik qila olmaydi. Agar odam tuyuqsiz teyilib yiqilib tushsa, suvning cho'nqurligi belakning uzunligidan eshib ketsa, biz tabiiy holda qo'limiz bilan yerni tirab o'rnimizdan turishni o'ylaymiz. Lekin qo'limiz suvga tegsa, badanimiz tangponligini yo'qotib, yuzimiz bevosita suvga kirib, suv yutib olamiz. Alaqızadı bulup qayt-qayt tirkeşkende nahayeti tezla cismani küçümüz xorab tügeydu. Su çoğunqır bolmağan təxtirdimu ornımızdan turalmayımız. Yani bazı kiçik deryalarının suyi qarmaqqa nahayeti astı aqqanda körünsimu, lekin su astıdaki yoşurun eqinnin küçü nahayeti zor bulup, kiçik dostlarının bədən eğirliqi yenik bolğaçqa suda turğanda su asallı eqitip getidu. Şuna, yazda herkesmi öz meylce derya boyağı berip suğu tüşmeslik, beylik tutmaslık gerek. Su her kançı teyiz bolsımı barmaslık gerek. Su oynamakçı bolsanız, çoğum ata anınız bilen muntizim su üzüş sarıyağı berip, koğduniş hizmetlerini yakşı kılganda andın yazının hoşallıqı

0: qilishni kuchaytib, kasblarda oshirma qimmat tövən bo'lish, o'lcham mukammal bo'lmaslikdek og'riq nuqtaga bevosita tegish qilib, nazorat qilish, boshqurish mulozimatini kasb zanjirining har qaysi halqalariga dal joyda kirgizish. Dal joyda tadbir qo'llanib, bozorning hayotiy kuchini qo'zg'atib, taraqqiyot bilan bexatarlikka teng e'tibor berish jihatida yakka savdo sanoatchilarga qaratilgan qa turga ayırıp dal joyda yordam berish yo'lash tadbirini yo'lga qo'yib, hammani bir tayoqda haydashdan saqlanish. Nuqtalik sohalarga chin qadilib, maxsus tuzashni qanot yoydirib, nuqtalik rayonlarni tanlab, butun zanjirlik nazorat qilish, boshqurishni nuqtada sinoq qilib, yo'shirin xavf xatarni dal joyda radga turg'izib, tekshirib, nazorat qilish, boshqurishda ham xolg'ancha ayrilmaslik, ham doiradan halqib ketmaslik. Yana asosiy qatlamning nazorat qilish, boshqurishidagi kamtikliklarni dal joyida to'liqlab, siyosatni amaliylashtirib, unum hosil qilish jihatida tarbiyalash, mablag'ni asosiy qatlamga moyillashtirib, nazorat qilish, boshqurish mulozimatidagi oxirgi 1 kilometr qiyin masalalarni hal qilish kerakligi. Nazorat qilish, boshqurishning to'g'riliq darajasining siyosatning unumini belgilaydiganligi. Şuna yerlikinin əməliyyətini çın közləb, məsəlini nişallıq közləgəndilə nazarət qiliş, başqırışını rayon ixtisadi tərəqqiyatıqa türtkü bol işdiki tezlət güçkə aylandırıqlı boludqalıqı otturğa qoyuldu.
1: Stansımız xəvri. Tamojna baş məhkəməsi yıqında məmləkət boyca 2025-ci illik universal bacdın xali rayon tərəqqiyat nəticə ünümünü bahalaş nəticəsini ilan qıldı. Alatau Universal Bajdan Xali rayon mamlakat bo'yicha 68-chi o'rinda turdi. Buni oldingi yildagiga solishtirganda rad tartibi jihatda 7 o'rin oldiga o'tgan bo'lib, Universal amaliy kuchi Xinjiang bo'yicha 1-chi o'rinda muqim turdi. 7-chi ayning 22-chi kuni Alatau Universal Bajdan Xali rayon Jinmu Biopan texnika cheklik shirkatining ishlab chiqarish sexida yam xashakni avtomatik injikib pishiqlash ishlab chiqarish liniyasi to'liq ishga kirishtirildi. Shirkat pishiqlash zavodining boshlig'i Liu Xiaofeng shirkatning import qilingan ochliqni xom ashyo qilib bio yam xashak ishlab chiqardiganligi Bağçı rayonunda yetkizilgen siyaset paydası ve delce ayda kılıngan mulazimetinin karhanının portta çonkur yıldız tartıp işlep çıkırış ıhtıdarının kengayçini kat'i şençki iki kılgallıkını tonuşturup mındaktırı. Universal Bajdan Xali rayon yolga koygan çegradın kirgizilgen aşlıkını Bajdan Xali nazaret kılış başkuruş. Rayon işçide bevasti ötkeş katarlık icadi endizlerge tayınıp, Xam əşyani tamojnidin ötküzüş və obrot qiliş önümümüzni zor dərəcədə östürdük. Bağçı rayonunun bir karxanığı bir tədbir qollanışdiki salahiyyət iltimas qilişqi yetəkçilik qiliş, siyasətni yeşib çüəndürüş qatarlıq karxanlarqı nəb yetküzüş mülazimiti, ticaret tənərximizni sicil tecəb, işləb çıxırış ixtidarımızni muqim qozgı tışqı türtkib oldu. Bu yil məhsulatlarımızın təsir dairisini məmləkətinin hər qayç çaylırıqçı kəngəy çıxdırışımız. Ötkən bir yıldə Alatau Universal Bajdan Xali rayon nəticə ünümünü bahalaş görsət küçünü çin közləb, türümü tür ölçəmgə toğırılınıb, tözüm qurluşu, kəsb altıdı yenlik yartış və karxanı mülazimiti də mas qədəmdə böz şasıl qıldı. Həm də Alatau Universal Bajdan Xali rayonunun başqırış nizami, Karxanlarının yenilik yaratıp tərəqqi qilishini qollash bo'yicha yo'lash, rig'batlantirish chorasi qatarliq qoida xarakterlik hujjatlarini chiqarib, diqqatni mis asos qilingan pishiqlash, ochliqni nazorat qilish, boshqurish, chegara halqigan pul muomili qatarliq sohalarga markazlashtirib, to'rt turlik yenilik yaratish amaliyotini shakllantirdi hamda kengaytdi. Yana ko'p tarmoq bilan birlashib, olti karxananing AEO e'tirof nomisi Taşq perivotni qolaylashtirishni nuqtada sinoq qilish va yuqori yangi texnikalik qarxona qatarliq salohiyatlarga erishishiga yordam berdi. Alatau Universal Bajdan Xali rayon boshqurish komiteti iqtisodiy taraqqiyot idorasining boshlig'i Chang He Chang mundaq dedi. Тараҡиятки кәмтиклерни толуқлап, супының йошырын иқтидарыны чоңқур қезіп, таможнадын өткізешіні назарат қылыш, башқұрыш мұлазымытыны сіжіл алалаштырып, Бағчы районының сүптіні өстіріп, иқтидарыны кәңайтшігі түрткі болып, портының район орны әвзәлікі вә универсал баждан

0: Tırlık apetler dastılınıp, xavp xatar girelişip, ahval mürekkepleşti. Abdınım rayonun suçılık tarmakları su ambarlarının yürüyüşünü başkuruş, tezgilleşini küçeytip, kelkünden müdafiyeliniş, kurgakçılık takabül duruş, apetten müdafiyeliniş, bihaterlik tövencekini bütün küş bilen sakıldı. Ürüm şehri Davancın rayonunun Dongo yesidiki Aksu deryasını tüzeş kuruluş meydanında çaklık keziş maşinsi buzulgan tosma bölükini tüzlep genaytip remont kılvatıdı. Kuruluşçular taşını tor arkalık mukumlaştırıp tosmanı müstehkemlep tosmanın dolkunga takabül duruş ve yarı ilip geçişinin aldın iliş iktidarını aşurdu. Dongo yesi yani yezi kadırları kent ahallarını teşkillep derya yoludaki latkılarını tazılaş, tosmalarını remont kılış, tosmalarını müstehkemleş meşgulatını kanat yedirip adem bilen maşını birleşip hareketli şekilde kelkün akkızıştaki tosalgularını tazıladı. Dongo yezlik partiye komitetinin şucisi Li Fajan mındaktıdı. Derya kenini çarlap tekşürüş salmıkını aşırıp, ciddi işlerge takabül duruş manverini küçeytip, kelkün mezgilidin bir hatar mukim ötüşke hakiki kapalet kılımız. Meteorologiya su rayı tarmaklarının universal hüküm kılışça, bütün Şincan'da katlı yamğuru bilen sicil yukarı temperatörünün xavp hatırı tən küçeyip, köpkıl apet dastılınıp, apetin müdafiyeliniş besimi yanımı aşı diken. Abdınım raylıq suçılıq nazarıtı signalgı inkas qaytırış mekanizmini əməliyiləşdirdi. Yoşurun xəvbini tüzəş, udullıq tögütüşkü törtkü boldı. Kəlkün eğzi, sayahat mənzir rayonu qatarlıq xətərlik orlarıqı çın qadılıp, adəmlərini köçürüp, xətərdən saxlınış layihəsini qatıq əməliyiləşdirdi. Abdınım raylıq suçılıq nazarıtı kəlkündün müdafiyeliniş, qurğaqçılıq taqabıl duruş, apettin müdafiyeliniş başqarımızdan başlıqı Wei Jun, 7 ayının 13 günüden başlap, 14 vilayet oblast şehirde kəlkündün müdafiyeliniş, qurğaqçılıq taqabıl duruş, apet zihnini yeni kiltiş boyunca məxsus heydekçilikini omumizlik qanat yaydırdığalıqını tonuşturup mındaq dedi. Kurgakçılık takabül duruş bilen kelkündün müdafiyelinişke tən ähmiyet verip, kelkündün müdafiyelinişini çın tutuş bilen bile kurgakçılık takabül duruş hizmetine hakiki kapalet kılıp, su bihaterliki kapalıtı tövən çekini çın saklaymız.
1: Stansımız muhbiri Gauman Huy xəbər qıladı. Şincanın 2026 yıllık adetki Ali Mektep imtihanı Toluq Kurs 1. Türkümde arxıb yollab qubul qılış, bugün resmi başlandı. Adetki Ali Mektep imtihanı Toluq Kurs 1. Türkümde Şincan'da 28.100'dan artıq oquqçı qubul qılış planlandı. Abdonom rayonluq Maarif İmtihan Mehkemesi 7 ayının 25 günü çüştüm burun 2026 yıllık adetki Ali Mekteplerden oquqçı qubul qılış boyunca qubul qılış nəq meydanını ecvetiş günü pahalıydı ötközü. Ürümçi, Sancı, İşkicaydan gelgen imtihan bergücüler, ata-anılar, oqtuqçılar vekilleri ve akbarat taratqu muhbirleri Ali Mekteplerge oquqçı qubul qılışının pütkül ceryanını nəq meydanda gözdən keçirdi. Ürümçideki imtihan bergücü Fən Dijin nəq meydanda özünün qubul qılınış əhvalini sürüşdürdü. O mındaqdırı, mən 687 numar aldım. Hazır arxıbım Cıcağda şöyü yollanıbdı. İntayın razı boldum. Pütkül qubul qılış ceryani aşkar bolubla kalmay, her bir oqtuqçı xizmetke intayın əstaydıl muamla qıladıkken. Bu yıl adetki Ali Mektep imtihanı Toluq Kurs 1. Türkümde memleket boyunca 298 Ali Mektep bolub, Şincanda 28.100'dan artıq oqtuqçı qubul qılış. Ala kadar ülke, bivasta karışlık şehirlerdeki Şincan Toluq Otura sınıfını pütküzgen oquqçılarının Ali Mektep imtihanı Toluq Kurs 1. Türkümede memleket boyunca 241 Ali Mektep bulup 4900'dan artıq oquqçı qubul qılış planlandı. Abdonom rayonluq Maarif İmtihan Mehkemesi Ali Mektep oquqçı qubul qılış imtihan bölümü imtihan işleri 1. bölümünün başlığı Li Chao, növbette, adetki Ali Mektep imtihanında 3 türkümde 13.000'dan artıq oquqçını qubul qılış xizmeti tamamlanğanlıqı. Alaqadar ülke bevasita qarashliq şəhərlərdəki Şinjan toliq ötür sinfini pütküzgən oquqıcılarının Ali Mektəb imtihanda birinci türkümdə 200

0: 10 neçe okuğuçını kubul kılış hizmeti tamamlanğalıqını tonuşturup mıdaqtını. Biz 7 ayının 28-ci, 29-ci, 30-ci külleri ayrım halda adetki Ali Mektep imtihanı, adetki türdeki toluq kurus birinci türkümde orın dalmağan plan boyuca arzu toplaş, Şincan toluq otur sınıfını pütküzgen okuğucular toluq kurus birinci türkümde orın dalmağan plan boyuca arzu toplaş ve adetki Ali Mektep imtihanı ayrım türüdeki toluq kurus birinci türkümde orın dalmağan plan boyuca arzu toplaş hizmetini işleyimiz. Arzu toplağanda imtihan bergüciler birli vaqtta keyinki türkümdeki arzularga tüzetiş kürgüse, ya ki qayta toldursu boludu.
1: Stansımız muhberi Yangzhou xabar kıludu. Ürüm şehri yakında Turalgu Amivi Fonda arkalık halkı nabiyat güzüştüki 5 türlük yeni siyasetini yolu koyup, Turalgu Amivi Fonda iliş ve karz veriş kəsbini baskışlık alalaştırdı, tanışıdı. Bu kıtım yeniden yolu koyulgan 3 yıl Turalgu Amivi Fonda iliş kəsbide öycayı mülazımı tayaqı tövüləş. Toxtalğu setibiliş, Turalğu məxsus remont məbliği tapşırış, Turalğu Amivi Fonda iliş dairisigi kirgizildi. Ürümçi Turalğu Amivi Fondını başkuruş mərkizi Yığış Başkuruş bölümünün muavın başlığı Wang Tian buğbırğa yeniden yolu koyulgan Turalğu Amivi Fonda iliş kəsbide Turalğu Amivi Fonda cəhətte öy seti olğanda məxsus işiltişten Xatırcam yaşaş cəhətte əmibab işiltişke buruluş hasıl kılış üçün şehirdeki konu oltıraq rayonlardaki öylerler her yılı bir kitim Turalğu Amivi Fondını elip öycay mülazımı təhqini tölüsü buludu. Bir ailedikler namı da iki yürüş, hem de onudun artıq Turalğusu bulsa, Erhut'un iki taraf öz aldığı bir kitim alısı buludu. Bir yürüş öyge bir yılda pekat bir kitimle alalaydı. Ameli çıkım sonmisi köp bolğanda 3000 yuandın eşip ketmeslik gerek. Şehrimizde yeniden selingan tavar öylerge yürüştürülgen avtomobil iskilatını setip alğanlar toxtam imzalap bolğandan keyin 2 yıl içinde avtomobil iskilatını ameli setiliş bahası boyunca Turalğu Amivi Fondı elişini bir kitim iltimas kılsa boludu. Bunun da köp bolğanda 100 000 yuan elişki boludu. Yeni siyaset yana konu öy setip alğanlarga qartılğan qarız yel çeki cahatta bir tayaqta haydash çeklimisi əmeldin kaldırılıp, nimkash öy setibiliş bolsuğisi zor derecede tövəlletildi. Əsildeki öyning selingan vaqti 30 yıldan aşsa qarız eliş iltimasını qobul kılmaslıq, qarız muddetige öyning selingan vaqtını qoşqanda ən uzun bolğanda 60 yıldan eşip ketmeslikke tanışılıp, Texmi köp amma Turalğu Amivi Fondi tövən ösümlik qarız paydasıdan bəhirliniş imkaniyetigi igi qilindi. Ürümçi Turalğu Amivi Fondi başquruş mərkizi qarız başquruş bölümünün muavın başlıqı Fan Yütin mıdaqdiri. Nimkash öy sodisidiki öy selingan vaqt çeklimisini tövəllettuq. İlgiri 1995 yıldan burun selingan öylərge Turalğu Amivi Fondi qarzi iltimasını qobul qilmaytuq. Bu kitim tanışalgan siyasetke asasen 1995 yıldan burun selingan öyler bolsa mı Turalğu Amivi Fondı qarz iltimasını qobul qilishqa boludigan boldi.
2: Şinjan yaxşı joy.
0: Stansımız xəbri. Tomuz yaz pəslədən Abdonum rayonudakı hər qaysi şal işləb çıxırış rayonlarındakı şallıq rəsimləri ən yaxşı tamaşı qılış məzgirliyə girib, nurğun sayahatçını kelib, səyli qılış, daka qılışqa cəlib qılıb, səhra sayahatçılıkının tərəqiyyatıqa ünümlük türtkü boldu. Yıqındın buyan, Çapcal Şibə Abdonum nahiyəsi Nadaci Nero yezisinin Dao Guangyao şallıq rəsimləri bək çıraylıq layı helinibdu dedi. Bu yıl Dao Guangyao şallıq rəsimi mənzara rayonu əslində bar bolğan əynək asmı yolunu əlalaşdırıb, dərəcəsini östürüb, işki cayda yeğindən özgəcə mənzara tamaş qılış daqa nöqtisi bərpa qılıb, sayahatçılarının sayahat qılış tuyğusunu yanımı beyitdi. Mənzara rayonunun xizmətçisi Gu Lin Kang tonuşdurub mındaqdırı. Bu yıl mənzara rayonuda Skripka kövrüki və Kepinek kövrüki yeğindən köpəydildi. Көпчілік бұның үстіде дақа қылып сүретке түшіш білен

Bırak yağmur yağdı. Temperatura 26'dan 40 Celsius gradusqça. Turpanda hava tutuk. Temperatura 31'dan 42 Celsius gradusqça. Korulda hava tutuk. Temperatura 26'dan 35 Celsius gradusqça. Aksu'da azırak yağmur yağdı. Temperatura 23'ten 35 Celsius gradusqça. Atış'ta azırak yağmur yağdı. Temperatura 23'ten 36 Celsius gradusqça. Qashqarda hava tutuq, temperatura 26'dan 37 Celsius gradusqça. Xotanda hava tutuq, temperatura 26'dan 36 Celsius gradusqça. Ürümçide hava bulutluq, temperatura 20'den 30 Celsius gradusqça boludu. Hürmetli radio anlayıcılar, Şinjan Radio Televiziya Stansısının Şinjan Haberleri programısı boyunca anlatış verdik. Bu kitimki programımızın tercümanları Amine Nurahmet, Arzugül Halık, Muharriri Medine Merdan, Mesul Muharriri Zulhumar Kurban, Diktorları Batıgül Masum bilen Nazım Muhlis. Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Şinjan Haberleri Programısını anlığınınlarına rahmet. Sılışı din aboncılar terminalını çürüsünüz, tekimi köp sarıqıl mazmurlardan haberdar bulalaysız.

0: Şincan Radyo Televizya Stansisi. Hazır Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışımızlar, Şincan Haberleri programımızın anlayışlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 7. ayının 25. günü, Şembe.
2: Avallı havarayga nezer selip bakaylı. Bugün keçidin əti kündüz gecə Şimali Şincanın qərbi və Şimali Qarımay şəhri, Şeyxənzi şəhri, Ürümçi şəhrədiki Tağlıq rayon, Sancı oblastırki Tağlıq rayon, Cənubi Şincanın qərbi, Bayınqulun oblastırki Tağlıq rayon, Qumul şəhri qatarlıq caylarının qısmən rayonlara da azıraq yağmur yağıdı.
1: Ürüm şəhərdə bugün keçidən ət gündüz gecə hava buludluq bulub, tövən temperatura 20 Celsiya gradus, yuqarı temperatura 30 Celsiya gradus buludu.
2: Əmdi bu qidimqi proqramımızdan asası məzmullarını tonuşdurmız.
1: Abdonom rayon karxallarını pələmpə isman yetiştiriş sistemisini sıcıl mükəmməlləşdirib, otdura kiçik karxallarının kəsbi həm tücüplik, yeniçə həm küşlük buluşqı tərəqi qilişiqi türtkü bulub, rayon tərəqiyyat yeni qovitini qozgatdi.
2: Abdonom rayonluq bazar nazarət qiliş başquruş idarisi Cənubi Şincanın yuqru süpətlik tərəqiyyatını qollaş doğrusuda məxsus tədbir çıxardı.
1: Stansımızın nazarət qiliş başquruşda dəl cayıdı küçəş gerək mavzuluq obzori.
2: Şincanın 2026 yıllıq adətki Ali Məktəb İmtihani Toluq Kurus 1-ci türkümdə arxıb yollab qubul qiliş rəsmi başlandı.
1: Ürüm şəhri Turalğu Amıvi Fonda arqılıq xalqı nəbiyyət güzüş yeni siyasetini oturuq oqayıb, Turalğu Amıvi Fonda eliş dairisini kəngaytib, öyünün selingan vaqt çəklimisini boşatdı.
2: Merkezi Balet Ömikinin Kızıl Ayallar Koşuni namlıq klasik usulluq tiyatri Ürümçide oynaldı.
1: Əmdi xəbərlər anlanlar.
2: Əmdi yeni ideya arqılıq yeni musabiqə yetekçilik qılaylı. Tapşırıqni əsli çıng saxlab, 15-ci 5 yılda cəsarət bilən alğı ilgirləyli səhibimiz boyca anlatış bermiz. Stansımız xəbri. Baş Şuji Xi Jinping türlük yenilik yaratış baylıqının karxanlarga toplanışıga türtkü bolup, yadroluk texnikalarda aldınkı qatarda turudgan yenilik yaratış iqtidari küşlük pen texnika başlamçı karxanları ve yuqri yen texnikalıq karxanlarını zor küş bilen yetiştiriş gerek dep təkledi. 15-ci 5 yıl başlanğan yılda Şincan diqqətni karxana ticaretdəki tosuq nöqtəni ravallaşdırışqa mərkəzləşdirib, otdura kiçik karxanalarını kiçik həm tarqaq buluşdun, kəsbi həm tücüblik, yeğcə həm küşlük buluşqa yetəkləb, yenik sanayət, yez iqlik maşınızı, biotibbi doğrugərlik, tövən boşluq mədəniyyət sayahətçiliki qatarlıq sahələrdəki pən texnikada yeğlik yaratış karxanalarının özüb yetilişini izlətib, rayon tərəqiyyatının yeni qüvvətini sicil yenilik yaratış arqılıq qozğatdı. Dövlətinin asasi dora mündəricisi 2026 yıllıq nusqısı yıqında rəsmi elan qılındı. Tıfın doğru yerlik çəklik şirkti işləb çıxarğan, ayallar balalar kesərliklərgə məxsus işlətilədiğən xloral hidrat qiyami yürüşlüki. Xloral hidrat kilizmisi. Hidroxlort mida zolumin suyuqlığı. Dicü progesteron tabletidin ibarat 4 xil dora mündəricəyə kirgizildi. Tıfın dorgerlik çəklik şirkti ilimpən komitetinin baş katibi Sün Lili mündaqdiri. Xloral hidrat türedeki 2 xil məhsulatımız ilgiri dövlətinin davalanı suğurtisi dora mündəricəyə kirgizilgən. Hazır asasi dora mündəricəyə kirgizilib, atçut qılğılı boladığan doğrudun aldın tallab işletilidigan doğruğa aylandı. Ayallar balalar kesərlikləri doğrusunu tədqiq qılıb işləb çıxırış yolu da qetir qınıb ızdınıvatqan yuqri yeng texnikalıq karxana bolğan tıfın doğrugərlik çəklik şirkti Ürümçi, Nanjing, Lanzhouda işləb çıxırış bazısıdın birqancını qurub tədqiq qılıb yaratış selinmisini sicil zoraytdi. Asasi dora siyasi elib gelgen bazar köpəymə mıqtarğa tayınıb işləb çıxırış iqtidarını kengaytış planını mas qadəmdə yolğa qoydu. Şincan bu yıl kəsbi, tücüblik, Özgece yeğince karhanılarını hessilip yetiştiriş hareket planını çoğunkur yolga koyup, dikkatini maliyenin mukabat yardım pulu, meblağ yürüştürüş mulazimeti kapital bazırığa merkezleştirip, köp tereptin maslaşıp küçüri. Növette, Abdonum rayon boyunca icatcan oturan küçük karhanadın 2815'i, kesbi tücüplik, Özgece yeğince oturan küçük karhanadın 1303'i, devlet derecelik kesbi tücüplik, özgece yeğince küçük gigant karhanadın 61'i yetiştirildi. Devlet derecelik yukarı yeng teknikalık karhana, kesbi tücüplik, özgece yeğince küçük gigant karhana, Şinjan Tayxı Akıl Burgulap Çarlaş Çeklik Şirketinin işlep çıkırısıyla, öz aldığa tetkik kılıp işlep çıkarğan nişanlık burgulaş akıl maşinası işlep çıkırış liniyesi, devlet içi ve sırtının zakkızını ülgürtüş üçün toluk ışıkı kırıştırılmakta. Şirketin daimi muavin baş direktori Liu Qiangqiang muhbirga karxana ishlab chiqargan burg'ullash trayektoriyasini har vaqt kuzatib o'lchab, mashg'ulot parametrga avtomatik massaj olaydigan nishonliq burg'ullash aql mashinasi Xinjiangning oliy aql burg'ulab charlash jabduq yasimchiligidagi bo'shliqni to'ldirganligini aytib mundoq dedi. Zakazlar uzilmayotdi. 3-chi fasllik zakazni olib bo'ldik. Eksport ticaret kırımımızdan ilgilgen nisbitimu muqim köpeydi. Abdonum rayon əla süpetlik karxanalar pelen peysiman koşunu yetiştiriş bilen birine icatkar congu musabaqa süpsiga tayinib icatcan ixtisaslar və əla süpetlik türlerini qazdi. 10 yıldan bu yan Şinjan otra kiçik karxanalar yeğenlik yaratış ilgilik tikleş musabaqısı arqılıq 5260 tür topladı. Bunun 213'si Abdonum rayon derecelik mukafatka erişti. 92'si memleket boyunca 500 küçlük tür katarığı kirdi. 16'si memleketlik umumi hel kılgıç musabıqda mukafatlandı. Zor bir türküm tür muvaffaqiyetlik aylandırılıp 800 milyon yuandan artıq meblağ yürüştürüldü. İxtisaslarını toplab, əqil parasetini mücəssəmləydiğən musabıqlar Tian Shan'ın cənub şimalıda pən texnikada yeğenlik yaratış hayati küçünü urğıtıdığan mühim vasitəyə aylandı. Şinjan, Jongke, BIPV, Yorukluq Volt Közniki kollektifinin məsuli Sun Shuwei mündaqdırı. Musabıqa icatkarlarını sınaydıgan sınttaş, şundaqla arzuni riyallıqa aylandırışını tezlət güç. U bizni eng kuchlik mablag' solg'uvchilar, sohadagi mutaxassislar bilan cho'nqur fikr almashtirish fursatiga ega qildi. Qimmatlik yetakchilik va madadga erishdik. Partiya 18-chi qurultayidan buyon Xinjiang kasbiy tujublik o'zgacha yangicha korxonalar to'pini sijil zo'raytish uchun 400 million yuandan ortiq maxsus mablag' ajratib, 1000 dan ortiq korxonaga nafiyat ko'zdi. O yette pul muamla aparatı bilen birleşip 30 mandan artıq otura kiçik mikro karxanığa cemi 560 milyard yuandan artıq qarız verip meblağ yürüştürüş tənlərxini tövəlletdi. Kesbi tücübilik, özgece yeğince karxanılar məxsus bazarını başlamçılıq bilen təsis qilip 253 karxanını bazarğı kirişge cəlib qildi. Yetiştürüş qatlımıdaki 60 karxanını mukapatladı. 272 milyon yuan azartıp, haq nisbeti töven kepillik aparatlarını mukapatladı, hem ularga yardım pul berdi. Şinjan 15-ci 5 yıllık yirik plan programısı da oturgu koyulgan, əla süpetlik karxanalarını pelen peysiman yetiştiriş sistemisini mükemmelleştirip, otura kiçik karxanalarının kesbi, tücüplik, özgece yeğince karxanığa aylanışını ilgiri sürüş uğrullaştırması boyunca rəqəmlik ixtisat bilen əməli ixtisatının yuğurluşunu çoğunqurlaştırıp, tallaş, yetiştiriş, əlalaştırıştak bütün devrilik yetiştiriş sistemisini takamullaştırıp, yasımcılıqnan tipini rəqəmlik, akıl qılıp özgertiş məxsus hərkitini yolga koyup, yeni süpetlik işlep çıxırış küşlerini şaraitka qarab ravajlandırıp, özgece kesip topi yetiştirip və zoraytıp, yuqarı süpetlik tərəqiyyat işçiki hərkətlendirgüç küçünü sicil zoraytıdır.
1: Stansımız xəvri. Abdonom rayonunun reisi Erkin Tuniyaz 7 ayının 23-ci günü çüştün kiyin Abdonom raylı xalq hükümetinin daimi yığınını riyasetçilikli başdı. Yığında baş şuji Xi Jinping'nin yakınkı mezgildeki muhim sözünün ruhi öginildi, ızcılaştırıldı. Goyen daimi yığınının ruhi ızcılaştırıldı, ameliyleştirildi. Abdonom raylıq partiya komitetinin orlaştırışı boyunca Abdonom rayonunun 15-ci 5 yıllık münasvetlik məxsus yerik planı, bir kısım merkezlik, işçidgan su mənbəsini qoğdaş rayonunu ayrış ve bikar kılışkı dair işler ve Şincan Uyghur Abdonom rayonunun meteorologiyalik apetin müdafiyelenişteki noktalık orlarının meteorologiya bihaterlikini başkuruş çağrısı qatarlıqlar muhakime kılındı. Yığında Şincan Uyghur Abdonom rayonu Sahiye Sağlamlık İşlerinin 15-ci 5 yıllık terakkiyat yerik planı, Şincan Uyghur Abdonom rayonu Keseliknin aldın eyleş tezgilleş işlerinin 15-ci 5 yıllık terakkiyat yerik planı, Şincan Uyghur Abdonom rayonunun orman otlak qoğdaş ve onundan paydalanış 15-ci 5 yıllık yerik planı, Şincan Uyghur Abdonom rayonu Saudi İşleri terakkiyatının 15-ci 5 yıllık yerik planı, Şincan Uyghur Abdonom rayonu port terakkiyatının 15-ci 5 yıllık yerik planı qarab çıkılıp makullandı. Yığında bunlar təkidlendi. Sağlam Şincan kuruluşu vazifesini umumizlik ameliyleştirip, sähiye sağlamlık terakkiyat şeklini kesel davalaşını merkez kılıştın, sağlamlıkını merkez kılışkı özgertişke. Mülazimet sistemisini sanını köpeytiş, kölemini kengaytiştin, süpetini östürüş, önümünü aşırışkı özgertişke. Sağlamlık başkuruş usulini pasıp kesel körüstiştin, təşebbüskarlık bilen sağlam buluşkı özgertişke türtkü buluş. Zamani vilaşkan keseliknin aldın eyleş tezgilleş sistemisi kuruluşunu umumizlik algı sürüp, keseliknin aldın eyleş tezgilleş yadroluk iktidarını sıcıl aşırı.

0: Universal Bajdınghali rayon taraqqiyat natija unumini baholash natijasini e'lon qildi. Alatov Universal Bajdınghali rayon mamlakat bo'yicha 68-chi o'rinda turdi. Buni oldingi yildagiga solishtirganda rad tartibi jihatda 7 o'rin oldiga o'tgan bo'lib, Universal amaliy kuchi Xinjiang bo'yicha 1-chi o'rinda muqim turdi. 7 ayının 22 günü Alatov Universal Bajdınghali rayon Jinmu Biopan Texnika Çeklik şirketinin işlep çıkırı sekhida yem xeşekini optimatik inçiki pişiklaş, işlep çıkırış liniyası toluq işkı kırıştırıldı. Şirket pişiklaş sahabıtının başlıqı Liu Xiaofeng şirketinin import kılıngan aşlıqını ham eşya kılıp bio yem xeşek işlep çıkırdıqı. Bağçı rayonunda yetkizilgen siyaset paydası ve delce ayda kılıngan mulazimetinin karhanının portta çoğunkur yıldız tartıp işlep çıkırış ıhtıdarının kenay içini kat'i şençki iki kılgalıkını tonuşturup mındaktırı. Universal Bajdınghali rayon yolu koygan çegradın kere güzilgen aşlıkını Bajdınghali nazaret kılış başkuruş. Rayon işçi de beyvastı yötkeş katarlık icadi endizlergi tayınıp, Ham eşyanı tamojnadan ötküzüş ve obrot kılış önümümüzni zor derecede östürdük. Bağçı rayonunun bir karxanığı bir tedbir kolun iştiki salahiyet iltimas kılışkı yetekçilik kılış, siyasetini yeşip çöndürüş katarlık karxanlarına nep yetküzüş mulazimeti, ticaret tennerhimizni sicil tecep, işlep çıkırış iktidarımızni mukim kozgıtışkı türtkü boldi. Bu yıl məhsulatlarımızın təsir dairisini məmliketinin hər qayç çaylırıqıcı kenay çiktirişimiz. Ötken bir yılda Alatov Universal Bajdınghali rayon nətici ünümünü bahalaş görsət küçünü çin közləb, türümü tür ölçəmgi toğırılınıp, tözüm kuruluşi, kəsb altıdı yenlik yaratış və karxanı mülazimiti də mas qədəmdə böz şasıl qıldı. Həm də Alatov Universal Bajdınghali rayonunun başkuruş nizami, Karxanlarının yenilik yaratıp terakki kılışını kollaş boyunca yöleş, rıgbetlendiriş çağrısı katarlık kaydı karakterlik hüccetlerini çıkırıp, dikkatini mis asas kılıngan pişiklaş, aşlıkını nazaret kılış, başkuruş, çegira alkıgan pul muamılı katarlık sahelergi merkezleştirip, tört türlük yenilik yaratış ameliyatını şekillendirdi emdi kengaytti. Yine köp tarmak bilen birleşip, alt karxanının AEO etirap namisi, Taşkı peruvatını kolaylaştırışını noktada sınak kılış ve yukarı yeni teknikalık karxanı katarlık salahiyetlerge erişşigi yardan verdi. Alatov Universal Bajdınghali rayon başkuruş komiteti İktisadi Terakkiyat İdarısının başlığı Can Hı Çın mundaq dedi. Terakkiyatki kemtikliklerini toluqlap, supının yoşurun iktidarını çoğunkır kezip, tamojnidin ötküzüşünü nazaret kılış, başkuruş mulazimitini sicil alalaştırıp, bağcı rayonunun süptini östürüp, iktidarını kengayçiki türtkü bulup, portunun rayon oranı əvzəliki ve Universal Bajdınghali rayonunun siyaset funksiya əvzəlikini əqiqi türde sırtkı eçvitiştiki küşlük əvzəliki aylandırmız.
1: Emdi, Mehir muhabbetki tolgan Tianshan, Şinjan'ga nişanlıq yardan beriş iznaları sahibimiz boyca anlatış berimiz. Stansımız xəbri. Merkez orullarıdın 11-ci türkümde Şinjan'ga yardan berişke kelgen kadır, Abdonom rayonluq Yez İgilik Pallar Akademiyası Yez İgilik Süpet Ölçümü ve Tekşürüş Ölçeş Teknikisi Tətqiqat Ornının muavin başlıqı Wang Yu Tang, 3 yıl ilgiri Jongu Yez İgilik Pallar Akademiyası'dan Şinjan'ga kelgen idi. Şinjan'da hizmet kılgan mezgilde o esvaplardın ortak bəhrilniş merkezi qurup, Pen tədqiqat baylıqını jallandırışqa türtkü bolıplı qalmay, yana nilqi bilen Moğol körənin əvzəl baylıqını kəsb əvzəllikiga aylandırışıqa yardan bərdi. Muxbir Wang Yutang bilen körüşkəndə, o xizmet materiallarını bir-birləb rətləb, keyinki udullaşdırış tizimlikini rətləb atatdı. O muxbirğa 3 yıllıq Şinjan'ga yardan beriş vəzipi ötəş mudatının axırlı şaydap qalqalıqı. Könlüde izcil 3 işqa olahide könül bölü atqalıqı. Esvaplardın ortak bəhrilniş mərkizinin o könül bölüdğan birinci iş ikkallıqı. İlgiri Abdonom rayonluq Yezilik Pallar Akademiyası da türlük təkşürüş, ölçeş üskünülleri tarqaq, paydalanış nisbdi təkşir bolmağışqa, pən tətqiqat, təkşürüş, ölçeş xizmetinin yuqur ünümlük qanat yaydırılışını çəkləb qoyqalıqı. 2024 yılı 5. ayda özünün türlük

0: dedi. Qurg'oqchilik taqobil turish bilan kalkundan mudofiyalanishga tang ahamiyat berib, kalkundan mudofiyalanishni ching tutish bilan birga qurg'oqchilik taqobil turish xizmatiga haqiqiy kafolat qilib, suv bexatarligi kafolati tuvan chekini ching saqlaymiz.
1: Stansimiz muxbiri Gaoman Xuy xabar qildi. Shinjongning 2026 yillik odatdagi oliy maktab imtihoni to'liq kurs birinchi turkumda arxiv yo'llab qabul qilish bugun rasmiy boshlandi. Odatdagi oliy maktab imtihoni to'liq kurs birinchi turkumda Shinjongda 28,100 dan ortiq o'quvchi qabul qilish planlandi. Avtonom rayonlik ma'rif imtihon mahkamasi 7-oyning 25-chi kuni tushdan burun 2026 yillik odatdagi oliy maktablarga o'quvchi qabul qilish bo'yicha qabul qilish naq maydonini ochib etish kuni faoliyat o'tkazdi. Urumchi, Sanji, ikki joydan kelgan imtihon berguvchilar, ota-onalar, o'qituvchilar vakillari va axborot taratqu muxbirlari oliy maktablarga o'quvchi qabul qilishning butkul jarayonini naq maydonda ko'zdan kechirdi. Urumchidagi imtihon berguvchi Fan Dejin naq maydonda o'zining qabul qilinish ahvolini surishtirdi. U mundaq dedi: "Men 687 nomor oldim. Hozir arxivim Jejangda shuga yo'llanibdi. Intayin rozi bo'ldim. Butkul qabul qilish jarayoni oshkor bo'lib qolmay, har bir o'qituvchi xizmatga intayin astaydil muomala qilar ekan. Bu yil odatdagi oliy maktab imtihoni to'liq kurs birinchi turkumda mamlakat bo'yicha 298 oliy maktab bo'lib, Shinjongda 28,100 dan ortiq o'quvchi qabul qilish. Aloqador o'lka bevosita qarashliq shaharlardagi Shinjong to'liq o'tira sinfini putkizgan o'quvchilarning oliy maktab imtihoni to'liq kurs birinchi turkumida mamlakat bo'yicha 241 oliy maktab bo'lib 4,900 dan ortiq o'quvchi qabul qilish planlandi. Avtonom rayonlik ma'rif imtihon mahkamasi oliy maktab o'quvchi qabul qilish imtihon bo'limi imtihon ishlari birinchi bo'limining boshlig'i Li Chao Növətdə, adətdiki ali məktəb imtihanıda 3 türkümdə 12 mandın artıq oquqçını qubul qılış xizməti tamamlanqalıqı. Ala qıdar ölkə, bivasta qaraşlıq şəhərlərdiki Şincan toluq otur sınfını pütküzgən oquqçılarının ali məktəb imtihanda 1-ci türkümdə 210 nəçə oquqçını qubul qılış xizməti tamamlanqalıqını tonuşdurub mudaqdını. Biz 7-oyning 28-chi, 29-chi, 30-chi kunlari ayrim holda odatdagi oliy maktab imtihoni odatdagi turdagi to'liq kurs birinchi turkumda o'rin olmagan plan bo'yicha arzu to'plash, Shinjong to'liq o'tir sinfini putkizgan o'quvchilar to'liq kurs birinchi turkumda o'rin olmagan plan bo'yicha arzu to'plash va odatdagi oliy maktab imtihoni ayrim turidagi to'liq kurs birinchi turkumda o'rin olmagan plan bo'yicha arzu to'plash xizmatini ishlaymiz. Arzu to'plaganda imtihon berguvchilar bir vaqtda keyingi turkumdagi arzularga tuzatish kirgizsa yoki qayta to'ldirsa bo'ladi.
0: Stansimiz muxbiri Yangzhou xabar qildi. Ürüm şəhri yaqında Turalğu Amvi Fondu arqılıq xalqqa nəf yetkizishdiki 5 turlik yeni siyasətni yolğa qoyub Turalğu Amvi Fondu eliş və qarz veriş kəsbini basqışlıq əlalaşdırdı tənşidi. Bu qitim yeniden yolğa qoyulğan 3 xil Turalğu Amvi Fondu eliş kəsbidə öy cayı mülazimi təqiqti öləş. Toxtalğu setibiliş, Turalğu məxsus remont məbliği tapşırış, Turalğu Amvi Fondu eliş dairisigə kirgizildi. Ürümçi Turalğu Amvi Fondunu başqırış mərkizi yığış başqırış bölümünün muavin başlıqı Wang Tian-Tian buxbırğa yeniden yolğa qoyulğan Turalğu Amvi Fondu eliş kəsbidə Turalğu Amvi Fondu cəhətdə öy seti olğanda məxsus işiltişdən xatircəm yaşaş cəhətdə əmmibab işiltişkə buruluş hasıl qilish üçün şəhərdiki qonu oltıraq rayonlardiki öylərini özgərtişdiki məxsus remont qilish Ahallarının kündelik xatircem yaşaş çıkımı cahette dəl cahide udullaştırışını işqa şurğalıqını eğitiminde axtırı. Şehrimizde Turalğusu bar işçi xizmetçiler her ili bir qitim Turalğu Amvi Fondini elib, öycay mülazimi təhqini tölüsü buludu. Bir ailedikler namıda iki yürüş, hem de onudun artıq Turalğusu bolsa, ərxotun ilk tərəb öz aldığı bir qitim alısı buludu. Bir yürüş öyge bir yılda pəqat bir qitimle alalaydı. Әмәлі чықым сомысы көп болған.

0: ترقی قلش تفکر دا چند طرب، ان انوی قنبلن دوالش بلن زمانوی اویغور تیبابتنی چونقر برلش دردی. 90 ناحیلیک اویغور تیبابتی دکترخانسی دائملق ترشقا اوتگن دکترلر نقطه دو طرب ملازمت قلب اویغور تیبابت بویچه دوالش اولچمیگه قطق عمل قلب سیاحتچلرنی علمی اصول دا قمغا کملش. Muvaffaq kutunishki yetaklab, qum bilan davolashqa mos keladigan kishilar topi va diqqat qilishqa tegishlik ishlarni umumlashtirib, kasbiy davolash kuchi orqali har bir sayohatchining sog'lomlik bexatarligini qo'g'dab, an'anaviy qum bilan davolashni texmo qiliblashtirib, bexatar unumlik qildi. Seriq qum kasblarni qudrat topquzishga kuch qo'shib, yezi kentlarni gullandirdi. 90'nın hiyasi soğudigar ve meblağ çelip kılıç salmıqına aşırıp, yeniden ölçemleşken sağlamlıq, kütönüş mehmanxanısı selip, yezi kentlerdeki esil ailevi mehmanxanlarının dəritisini östürüp, yataq kemtüklükini doluqlap, mulazimet şeklini mükemmelleştirip, ilgiriki kumbilen davalaş kəsbinin kəsb halati yekke buluş. Xeridarlarını tutup qeliş qiyin buluş vəziyetini özgertip, qum bilen davalaş sağlamlıq, kütünüş kapalıdı, yatak turalğu, yezkent sayaheti, özgüce yemek içmek qatarlıqlar bir gevdeleşken mükemmel kəsb zəncirini şekillendirdi.
1: İx, anı vətən, siz merdanı çıllab, tank kuyaşını, seher cimcitkını oyğatkan kızıl xoraz. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pəhri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengdar Büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansının Vətən Minin Ailem programısını anlaşılanı karşı alımız.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıp söz hərəkətimizde ülgü bolaylı.
0: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Şalının gürüşke ayınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga ayınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760

0: tük ısrap kılıçtın sağlanın.
1: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolarını əskərtdir.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam uzuqlana ili. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa ele bala ili.
0: İqtisatçıl ve ticaretçi bulup eşemetçilik kılmayılı. Yeni stilini evc aldırıp söz hareketimizde ülgü bulaylı.
1: Tamaq üstüli medeniyeliği, ictimai medeniyeliğinin ıhtcamlıklar temizi. Tamaq ısrap kılmaslıkni emmimiz özümüzden başla ili. Bir vaxt tamaq tayarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
2: Şalning gürüşge aylanışığa 2400 saat. Buğday mayısining ünüp dan tutup unğa aylanışığa 5760 saat. Şoqlı mayısining mev berip pişığa 4380 saat. Kalı güşning dastıqanğa çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap qılğınıñız köp miqdardaki vaqt va ajırıñızni ısırap qılğınıñız. Tamaqni muwafiq buyurduñ. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sağlanın.
1: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En enevi ör adet çonkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan benim ailem.

Şinjan Radio Televiziya Stansiyası. Bütün günlük anlatışımız muşu yerde ahırlaştı. Ulap tarqıtışqı mesul rehberler, tekniklerga rahmet eytimiz. Xeyirli keç Ürümçi. Xeyirli keç Şinjan.

tağ deryaları arasında beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıkçılar, Munbet Tıprak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Hürmetli radyo anlayıcılar. Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Mumba Tıprak programısına alış alana karşılığımız. Mən Pərhad Ömər.
1: Mən Roşengül İmam.
0: Bu kıdımki programımızda tümendeki məzmunlar dağılış birimiz.
1: Güllünü batkan yezi kentlerge nəzər sahibimizde Xotan Nahiyyəsi Əməndin mol hosul aldı. Qaqaslıq xalqını beytidigan Mumba Tıprakı aylandı. Beş tögüdün köp xil top buluşqıca Kuça şehri Çimen Bazarı, San Kenti, özgüce bakmıcılık marka yolunu açtı degen mesmunlarını dikkatlerine sunumuz.
0: Kaltıs beş mahirleri sahibimizde yakın ayısı yen özten yazılık parti komitetinin muavin şucisi Li Canjiang yazı kentte 8 yıl yıl startıp ammini özgüce kesplerini terakki kıldırışkı yitekledi. Keriye Nayısının Toğrağaz yesi, Toğrağaz kent partiya yetekçisi şereplen memleket boyunca ilgar asasi katlı partiya teşkilatı digen namğı erişti digen mezmurlar diktanladı buludu.
1: Yezi ilgiliki yeza dehkallarga alakadar uçurlar sahibimizde Maliye Ministerliği yezi kentlerini güllendiriş məxsusturge inak güzel yezi kent kuruluşu yönlülüşü 2026 yılı Merkez Asasi Kuruluş Selinmisi Hamçotu'dan 5 milyar yuan çürdü Katarlı kucurlarını anlatımız.
0: Radyo Anı Uçula. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku Sılı Şitin Abocular Terminal'da maskademde anlatıldı hem de her vakit kaytırıp anlıklı buludu. Hem de diktanla programımızın tepsili mezmurları da bulsun.
2: Güllünü vatkan yezik hentlagi nezer.

شیطان مارکلوک برک قوتلش بدنی کشیتیش کپسولی. بی تردیکی OTC دورا. ترکیبی ایپومیدیوم اوتی، سلخ یپرمخلق ازغان، سیرخ یوگی، برجن ارقی یسالمسی، گوجی یسالمسی. خوشمچی ماتریال یوک. شکلی کپسول. اشتیدیکی دورا کنور یکی بیغرنگ تلقان. تمیسل چچمل. اساسلیخ رولی برکنی قوتلب بدنی کشیتیدو. بلپ تیلیب اغریش، باش قیش، قلاق هنگلداش، Köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü, her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Mesahat soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88 Şın şeytan markalık börek kuvvetleş bedeni küşeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalmısı, guji yasalmısı. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İşçideki dora kongur ya ki beğirren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytidu. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Mesahat soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88 Şın şeytan markalık börek kuvvetleş bedeni küşeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalmısı, guji yasalmısı. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İşçideki dora kongur ya ki beğirren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küşeytidu. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak hongoldaş, Köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü, her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007 Mesahat soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88

0: Gidin bir hesedin köprek açtı. Kent ahalarının yıllık oturç sap kirimi 29.800 yuengi yetti.
1: Toğrıqas kent partiyaya çekisinin şücesi Li Hao Qiang mundaq dedi. Gayret üstüge gayret koşup, asasi katlam partiya kuruluşunu devamlıq müstehkemlep, türlük halkı nebiyet güzü siyasetlerini yakşı emeliyleştirip, bütün kentteki ammini kirimli sicil muqim aşırışqa yetekleyimiz.

0: yol açımız. Hürmetlik radyo anlıgıcılar, Münbet Tuprak programısını anlayışanlarını karşı alımız.
1: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, anlayışanlar, Şincan radyo, televizyon, stansının Münbet Tuprak programı zemde deyiktanla yezi iyilik yeza deyikallarla alakadar uçurladı bulsun. Yakında Maliye Ministerliği yezi kentlerini güllendiriş meksus türge inak güzel yezi kenti kuruluş yönlüsü 2026 yıllık merkez asasi kuruluş selimiz hamçotudun 5 milyar yuan düşürdü. Okturuşta mundak değildi. Merkez asasi kuruluş meblağının işletiliş ürününü özdürüş için her kaysi caylar 2026 yıllık merkez asasi kuruluş selimiz hamçot meblağını tezden bölüp düşürüp hamçotun icra kılıç süretini tezletip meblağ ürününü baş kuruş ve nazarat kılıçını yerimi küçüğe yetiş gerek. Maliye intizamını katlık icra kılıp merkez asasi kuruluş selimiz meblağını yötkep işletiş igelli bilişini katlık çeklep yıllık ünüm nişanını karalda işe aşırış ve Türk kuruluşunun oğuşluk buluşuğa, yolu koyuluşuğa hakiki kapalı tıklış lazım.

Yakında Devlet Statistik İdaresi bunlarını bildirdi. 2026 yılı memleket boyunca yazlık açlık olsolu tuncu kıtım 300 milyar cıngdın açtı. Bu yıl kirgenden bu yan bütün memleketteki erkaçlı caylar açlık bir katerlikli partiye komiteti, halk hükümeti ten mesul buluşunu katık emeliyleştirip, açlık işlep çıkarış mesuliyetini çıngıtıp, putulap, Huanghe deryası, Huayhe deryası, Hayhe deryası rayolarda küzgü buğdayını kengülemde keçkip deriş. Kısmen rayolarda küçlük, öl yığın, körülüş, katarlık, paycısız amıllarının tesirini yenip, memleket bu içi yazlık açlıktan mol olsun ilişkini çıkı aşırdı. 2026 yılı memleket boyunca yazılık buğday terilgü külümü asası cettin mokum bulup, birlik olsol mokum buluş asası da yukur örlep, yazılık aşk olsolu 301 milyar 490 milyon cıngı yitip, tuncuk etim 300 milyar cıngdın eşip, aldın kıyıldıkidin 2 milyar cıng köpüyüp, 0.10'dun 7% açtı.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, Şinjan radyo televiziye stansının Münbet Bırak programımızı bu yeçe anlatış verdik. Anlığınınla rahmet. Etki Münbet Bırak programımızda yezi kentlerini güllendiriş doğrusudaki tekimi köp sarkılı hikayeler devamlı huzurlarda bulunduk.

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgiri sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgiri sürüş, pänni umumlaştırış dərsxansı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırış.